Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumluluk

hukukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabiye dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşılması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da 1 aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, 1 ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir. Dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler,

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: sudur kavmin mu'minin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: Ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil mu'minin.
1: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El ahadisü'ş şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnallaha ve melaikatehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğru

0: ile batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض، الباسط الخافض الرافع المعز، المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي، الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي، البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka hayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz,

0: Bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahüm, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek, la şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enne Muhammeden abduke ve Resuluk.

0: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

dertli dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimâre dili sen ana timâra ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlub.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şuurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İyâlemi eyyühe l-ikhvân en-i asdallâ kitâb-ı kitâb-ı Allah.

0: فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: Camilerin kendisine göre çok büyük bir kutsiyeti vardır. Bu kutsiyet ihlal olunduktan sonra cami camilikten çıkar dışarısıyla içerisinin camilerinde farkı olur. Camiler bir huzur yeridir, bir sükunet yeridir. Buraya Müslümanlar toplanır gelirler, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat kalmak isterler. Bunu ihlal edici her hadise çok büyük günahdır. Gelir pat diye atar babucunu şeye, bu ayakkabı konayı da gürr eder cami her bir. Bunu usulca dük koyabilmenin imkanı yok mu? Değilli verirsin, usulca dük korsun. Ne ses çıkar, ne gümbürtüye var. Bu insanda bir helecan uyandırıyor. Huzurunu bozuyor insanın yani. Bak bizde camiye gidildiği vakitte selam bile vermek doğru değil. Niçin? Kardeşin halikiyle nesin şimdi? Onun halikiyle olan anını sen zayi etmişsin selamla. Bazen yapıyoruz ama Allah kusurumuzu affetsin yani. Caminin hürmeti çok büyüktür. Sonra bununla beraber şu diş hadiseler tabii bizi her gün sürüklüyor. Birçok hadiselere gönlümüz perişan bir halde. Allah-u Ekber nidasını duyuyoruz. Elhamdülillah hemen kollarımızı sıvayıp evvelce hazırlamışız. Geliyoruz Allah'ın evine. Hiç olmazsa 10 dakika, 15 dakika huzur ile Allah-u Teala'nın önünde o kirlenen kalbimizi şöyle bir yıkıyoruz burada. Günde 5 defa bunu tekrar ediyoruz bu yıkanıyla. Bir huzur hiç olmazsa, hiç olmazsa azıcık bir benzeme. Binaenaleyh bu çok mühim bir hadisedir kardeşim. Biliyorsunuz şu göz, kulak, burun, el, bu ağız, buna havası, hamsı tabir ediyorlar ki bunlar vasıtasıyla bir şeyleri duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Beynimize intikal ettiren, kalbimize intikal ettiren hadiseleri şu 5 hastadır. Bu 5 hasta vasıtasıyla bizim idraklerimiz bunları alıyor, ne yapacak ona göre hazırlık yapıyor. Bunların merkezi de ise kalptir. Bunların merkezi kalptir. Bütün gördüğümüz hadiselerin akıntısı kalbe akar. O kalbe akarken, mesela şimdi bir teşbih, bir havuzumuz var. Havuzumuza 5 taraftan su akıtıyoruz. Fakat buradan lağım suyu karışıyor. Beri taraftan mutfak suyu karışıyor. Beri taraftan çirkep hırsı karışıyor. Beri taraftan bulanmış bir sel suyu karışıyor. Bunlar hepsi havuzumuza akıyor. Şimdi sen bu havuzu düşün bakalım ne hale geldi o havuz. Pis bir hale geldi. İşte bunu biz günde 5 kere boşaltmak suretiyle bu havuzu temizlemeye çalışıyoruz. Aşağıda ne yapalım geliyor işte diş hadiselerimiz var. Günaha bakıyor gözümüz, o günah kalbe iniyor. Günahı duyuyor kulaklarımız, gönle iniyor. Ellerimizle bazen günahları tutuyoruz, o da gönle iniyor. Sonra bunlar o gönlü ne hale getiriyor? Artık siz takdir edin. İşte günde 5 defa ibadethaneye girmek suretiyle bu telbis olunan, bozulan kalbi yıkamaya çalışıyoruz. Bunun için caminin kıymeti çok büyük. Aziz kardeşim. Halik'in evine girdik. Halik ile olacağımız anlar. Bu gözün o kadar zararı var ki insana. Faydası çok ama zararı da o kadar çok ki bunun zararını ancak buraları telafi edebiliyor. Mesela göze bir kan gelirse, kafama gelirse doktora gidiyoruz ama doktor gözüme bozukluk geldi, baklı ediyoruz. Bu gözler günahlarla o kadar bozuluyor ki hastasını kaybediyor. Bir şey soruyor radyoda. Diyor ki bir adamın gözü sağlam. Fakat ilerisini görememesinden dolayı neden göremiyor bu adam ilerisini? Cevap verdi o adam. Dedi ki gözünde renk bulanıklığı var dedi. Rengi seçemiyor gözü dedi. Bu hastalıklar dedi. Bravo dedi beraber. Demek ki insanın gözünde çeşit böyle arızalar oluyor. Bu arızalar dolayısıyla da gönle iniyor. Bakın şimdi size bir misal vereceğim. Doğan diye bir kuş vardır. Büyük atmaca. Bu kuş insandan kaçar. Büyük kuştur. İnsanın yanına sokulmaz. Fakat avcılar nasılsa bunları yakalarlar. Her şeyi yakaladıkları gibi bunlar da yakalarlar. Yakaladı mı? Getirir bunu karanlık bir eve kapar. Karanlık bir odaya kapar bu kuşu. Gözlerine de bağlar kuşu. 40 gün bunu besler bu kuşu. Etmem, çeşitli sularla besler. 40 gün sonra açar gözlerini. Fakat bu kuş o adama o kadar ısınmıştır ki ona günde tek çeşit hani papağanlara konuşturmayı öğrettikleri gibi bu kuşlara da böyle sesini öğretiyor, gel diyor, git diyor, bir şeyler öğretiyor o kuşa. Şimdi bu 40 gün içerisinde o kuş, yabani kuş, yırtıcı bir kuş, bu sahibine o kadar alışıyor, ünsiyet ediyor ki, bu ünsiyetinden sonra ondan artık ayrılmıyor. Ayrılmıyor ve onun emrine aman.

Hadi kolunda taşıyor onu artık. Omzunda taşıyor. Kuşu gördüm işaret ediyor. Hadi diyor. Kırır diye gidiyor onu yakalayıp getiriyor sahibine. Kuş mu? Yabani bir kuş idi. Bu yabani kuş gözlerini kapatılmak ve o karanlık bir yerde besletilmek. Yani hadisattan uzaklaştırıldı. O artık kimseyi görmüyor ondan başka. Bütün hadiselerden uzaklaştı. Bunu görüyor. Bununla endişe ediyor. Bir kuş ki yabani bir kuştu. Böyle hadiselerden uzaklaştırıp da sahibiyle nasıl ünsiyet ettiği vakitte ona nasıl sarılıyor? Bir insan ki kainatın örneğidir. Cübdesidir kainatın. Cübdesi olan bu insan ki tam teçhizatlıdır. Bu böyle bir ders ve terbiye içerisinde yetiştirildiği vakitte. Bak artık Allah'ından ayrılabilir misiniz bunu? Bu insan neler yapmaz şimdi? Ama bu hadiselerden ayrılması şart. İşte cami bunun ilk menzili. Bu camiye girdiğin vakitte hiç olmazsa 5 dakikacık, 10 dakikacık Halik'inle kalabiliyordun. Sen bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sene olmadı ki Hıra denilen dağa çıkıp da bir ay orada inziva yapar. Peygamber peygamberliğiyle beraber hırkaten tamil olarak yaratılmış, mükemmel olarak yaratılmış. Bu bile her sene bir Hıra dağına çıkar. 4 metre genişliğinde bir yer bu dağın içerisinde. Bizim gücümüz yetmiyor çıkmaya. Oraya çok çıkanlar oluyor ama bizim gücümüz yetmiyor tabii. Fakat işte o 3 kilometre uzaklıkta Mekke'ye bir dağın içerisindeki mağara. Oraya gidiyor bir ay halikiyle kalpten kesiliyor tamamen. Ve tebettelilliği tebdila diyor Hazreti Allah. Kesil kalpten ayrıl. İlgini bırak kalpten. Bu başka türlü olmuyor. Halkın içerisindeyken dertleneceksin, günahları göreceksin, belki günahlara da bulanacaksın. Halik-i Zülcelal'in divanına insan nasıl durabilir ya? Onun için vesveseden kendimizi kurtaramıyoruz, bir huzur bulamıyoruz. Sebebi hadisatın gönlümüzde ettiği yerlerdir. İşte bunun ilk şeysi, durağı, camilere böyle 5 defa girdik miydi? Hiçbir şey yapamazsak bir serinlik geliyor insana, bir rahatlık, bir huzur geliyor. Buranın manevi bir kokusu var. Nasıl Kabe'ye gidildiği vakitte orada manevi bir kokular alınıyor. Bu da onun yavrusudur işte. Burada da aynı kokular öyle alınır. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın da. En büyük şahilik, bu ömrü azizi boşa kaçırmaktan ibaret. Bir insan bu Allah'a verdiği, Celal Hanım verdiği şu güzel ömrü boşa kaçırıyor mu? Ondan daha cahil yoktur insanlar. Hiç olmazsa günümüzün bu kadar yoruldun. Madem vaktin de müsait, şöyle bir saat çekil de bakalım bir evinin köşesinde, çoluk çocuktan da ayrılarak. Bir kendini dinle, bir kendini Allah'ını ver bakalım. Bu gönlünü Allah'a doğru bir sevk et bakalım. Bunlar yabancı ders değildir. Bunları her Müslümanın böyle ince ince tetkik edip düşünmesi lazım. Bak kainatta sevilecek çok şey var. Her mesela güzel şeyleri seviyor insan. Hakikaten o sevme zinette yani içimizde var ki güzeli severim. Bu sevilen şeylerin hepsi ne o sevgi kudretini nereden ve kim verdi? İçin seviliyor o. Allah ona bir güzellik vermiş de o güzelliğe hayran olan insan onu seviyor. Fakat bunun kendisinde değil o sevinç. Allah Teala'nın ona verdiği güzellikte. Şimdi sevdiğin insanın yanı olmasa sever misin? Sevmezsin. İşte o adam bu adam ya. Niçin sevmiyorsun? Demek ki onun sevgi içindeki cevherdeydi. Cevher çıkınca içinden sevmekten uzaklaşıyorsun. Aman götürüyorum bunu diyor. Bir de evvel bayılıyordun onun için. Demek ki cevheriydi. Bu cevher Allah'tandır. Binaenaleyh sevilecek Allah'tır. Bu güzellikleri bahşeden varlıkların sahibi Hazreti Allah'tır. Gönüllerin de o Allah'a uçması gitmesi lazım. Onun için cami ilk mekanıdır bu. Onun için camide hiç kimseyi de incitemezsin, alışveriş de yapamazsın, hatta selamını veremezsin. Herkesi meşgul et de, herkes Allah'a ilişimdir. Allah cümlemizi affetsin de, o gönülleri bizlere lütfeleydi. Onun için büyükler bu kolay iş değil ha. Hep büyükler yıllarca ömürlerini bozduysa böyle nasıl vücudu beslemek için bir gayret var, bu vücudu beslemek için olan gayretin bir miktarda gönlü beslemek için olmalı. Ama bunun ruhu günlerce sürer insanın içerisinde eğer yerleştirebilirse. İzâ râitü bil abde elemmellâhu bihil takra vel marab fi innallâhe yürüydü en yusâfiyyet. Hazreti Ali'de. Birisini gördünüz ki hem fakir. Fakir. Hem de hastalık. Çeşitli marazlar var adamın. Tedavi ettirecek hali de yok kendisini. Yatıyor bir köşecikten. فَإِنَّ اللّٰهَ يُرِيدُ اَنْ يُسَافِيَهُ Allah Celle ve Alâ o hastanın safiyetini murad ediyor. Tertemiz yapacak yani.
Bir taraftan fakirlik, bir taraftan da meraz, üzerinde ne günah kalacak, ne bir şey kalacak. اِذَا رَأَيْتُمُ اللّٰتِي اَلْقَيْنَ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ مِسْلَ اَسْنِمَةِ الْبُعُ فَاَعْلِمُوهُنَّ اَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لُهُنَّ صَلَاتٌ رَوَابُ تُبْرَانِ عَنْ اَبِي شَكَرَ Ardı mağdur, zordan alınmış bir yer. Sen değilsin sahibi. Başkasının yerini zorundan, kuvvetinden, paranla, maranla nasılsa koparttırmış onasını, mülküne katmışsın. Orada kıldığın namaz da makbul değildir. Gasp ederek aldığın erazide kıldığın namaz da kabul değildir. Fakat diyor onun bir haramlığı var. Bir günah var onun. Çalmışsın, zorla almışsın. O günah var. Fakat başka bunu yapanın çeşitli günahları var. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel, sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme, çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam, dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah

yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah

0: erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli evet. Başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Akran, yol arkadaşım. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek

bekler ve 2 rekat namaz kılarsa, hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti, sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 11 Ağustos 2026 Salı sabahını gösterirken biz de yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri aktaracağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız. Bunun için Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen, biz de ilerleyen dakikalarda aktaracağız programımızda. Yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriğe Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Akra canlı yayınlarını da yine buradan takip edebilirsiniz. Sayfamıza girdiğimizde bizi karşılayan ilk başlık Mekke'de tarihi imza şeklinde. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor ki geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız 24 Zafer 1448 Cuma 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri ise şunlar: üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Bu vesileyle çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın, bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Ki yine malumunuz Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz ve her gün yayına gelen duyurduğunu yaptığımız, haberini paylaştığımız Şii Sünni ayırımı gözetmeksizin inanç kardeşi ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Yani sağduyulu ittifak çağrısını. Haberin içerisinde

Bu çağrının linki var. Tıkladığımızda da ki manşetler arasında dolaşabileceğiniz üzere şu şekilde görüyoruz bu özel dosyayı. 1931 yılında İslam Birliği Genel Kongresi toplanmıştı pek çok ülkeden. 6 Şaban 1350, 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenmiş. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanbeli mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz ediyor ki bu kongrenin de dikkat çeken, öne çıkan bazı maddeleri de haberimizde ayrıntılarıyla yer buluyor. Biz de bu önemli birlikteliği sağduyulu ittifak çağrısı başlığıyla uzunca yıllardır Akra'da her gün paylaşıyoruz. Ve nihayetinde bunun göstergelerinden biri olarak geçtiğimiz Cuma günü Mekke'de bu üçlü anlaşma şimdilik üç kardeş halkın bir araya gelmesiyle yürürlüğe girmiş olduğu ittifakın genişlemesi ümit ediliyor. Bu haberi ve aynı zamanda anlaşmanın imzalandığı gün gerçekleşen Mescid-i Haram'daki Cuma hutbesinden kesitleri de sizlerle paylaştık. Akre Medya'da bu içeriklere erişebilirsiniz. Akre Medya'nın sosyal medya hesaplarında da yine bu Cuma hutbesinden bölümler yer alıyor değerli dinleyenlerimiz. Bu paylaşımın altına da akredaşlarımızın yapmış olduğu yorumlar var. Akre'de yıllardır sağduyulu ittifak çağrısını izliyor, dinliyor ve takip ediyorduk. Bugün gerçekleşmiş olmasını görmek oldukça sevindirici. İnşallah bu birliktelik daha da genişler. Diğer Müslüman ülkeler de bu birlikteliğe katılırlar. Rabbim ince daha güzel, hayırlı kararlarla İslam devletlerinin birleşmesini nasip eylesin şeklinde yorumlar görüyoruz bu paylaşımın altında da. Sizler de yorumlarınızda katkıda bulunabilirsiniz. Mekke'de tarihi imza başlığını taşıyan haberin özeti bir video içerikle yer buluyor. Ve aynı zamanda anlaşmanın imzalandığı tarihte geçtiğimiz Cuma günü Mekke'de Mescid-i Haram'da irad edilen hutbede yine paylaştığımız içerikler arasında iki ayrı başlıkla müminler ancak kardeştirler ve müminler bir vücuda benzer başlıklarıyla paylaştığımız İki kesit var. Bu hutbenin tamamını da yine Akre Medya'da bulabilirsiniz. Biz de bir bölümünü paylaşalım. Mescid-i Haram'da irad edilen hutbede hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak hiç kimse yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek hiç kimse yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak mabut yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Allah'ın salatı ve çokça selamı onun ailenin ve ashabının üzerine olsun şeklinde başlıyordu ve ardından ayet-i kerimelerle de devam ediyordu. Bunlardan biri Ahzab suresi 70 ila 71. ayet-i kerimeler. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Bir diğer ayet-i kerimede Hucurat suresi 10. Ey Müslümanlar! Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri bizleri din kardeşi kılmış olmasıdır. Nitekim Yüce Allah apaçık kitabında şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştir. İşte bu kalpleri birbirine kaynaştıran en sağlam bağdır. Bu iman bağı, akide bağı, takva bağı, gerçek kardeşlik ve Allah'ın selim kalpler üzerine fıtri olarak yerleştirdiği sevgidir. Onun yanında bütün diğer bağlar değerini yitirir. Onun karşısında bütün ilişkiler geri planda kalır. Yine Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifleri ışığında ayet-i kerimelerle müminlerin ancak kardeş olduğuna vurgu yapan bu hutbede metin ve video olarak da haberimizde Akra Medya'da
ve sosyal medya hesaplarımızda yer buluyor.

Tabii bu anlaşmanın imzalandığı ilk günden itibaren uluslararası ve ulusal çapta pek çok yerde basında genişçe yer bulan gelişmelerden biri oldu malumunuz. Bugün de yine gazetelerde konuyla ilgili haberler karşımıza çıkıyor. Mekke İttifakı'na destek bu başlıklardan biri. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in birlik ve dayanışmayı emreden ayetlerine atıfta bulunularak, üç ülke arasında sağlanan bu mutabakatın İslam ümmetinin ortak tehditler karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi. Açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sadece askeri ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmaması, gelecekte siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kalkınma alanlarını da kapsayan kurumsal bir işbirliğine dönüşmesi ve pek çok ülkenin de katılım göstermesi temennisinde bulunuldu.

güncel haberlerle devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Hicri takvime göre 28 Safer sabahına eriştik. Yavaş yavaş bu ayı noktalarken karşılayacağımız Hicri bir diğer ay Rebiülevvel ayı, yani Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifinin yıl dönümünü içeren takvim 12 Rebiülevvel, miladi olarak da bu yıl 24 Ağustos tarihine denk geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rebiülevvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece dünyayı teşrif etti. Bu kutlu gece asırlardır Mevlid Kandili olarak dualar, ibadetler ve salavatlarla ihya ediliyor. Bu mübarek gece vesilesiyle bu yılda 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat kampanyası var. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılıklarını salavatlarla ifade etmek üzere ortak bir manevi buluşmada bir araya getiriyor. Okunan salavatları sizler de kampanyanın da adını taşıyan 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyebilirsiniz. Bu vesileyle Akra'da tabii ki Mevlid Kandili'nde özel programlar yayına gelecek. Belgeseller, sohbetler, söyleşiler yayında olacak. Ama evvelinde de karşılayacağımız bu yeni ayla birlikte Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve muhabbete dair hazırladığımız pek çok içeriği de tabii sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Mesela Akra'daki programlardan biri Okudukça adını taşıyor. Sesli kitap programımız, pek çok kitabı seslendirdiğimiz özel programlarımızdan biri. Bugün Sabah Kuşağı'nda 10.50'de yayında ve bugün Necip Fazıl Kısaküre'nin Çöle İnen Nur eseri seslendirilmeye başlanacak. Eserin ilk bölümünü bugün 10.50'de Akra'da dinleyebilirsiniz. Bir diğer programımız Ses Söz Sanat saat 17.10'da yayında olacak değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda da Mevlid-i Şeriflerden örnekler verilecek. Tarihte ilk Mevlidlerin ve Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifinin kutlanmaya başladığı örneklerden de söz edilecek. Bu programı da kaçırmayın diyelim efendim. Akra Medya'dan bir başka haberi de paylaşalım. Önemli notlardan biri değerli dinleyenlerimiz, Akra'nın uydu frekansı değişiyor. Hemen haberin ayrıntılarına bakalım. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece, yani bu hafta sonu gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişecek. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenilebilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor ki bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenilebilmesi için de yine uydu alıcısına yeni uydu değerlerinin girilmesi gerekiyor. Buraya Akra'nın yeni frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerlerin girilerek arama yapıldığında ya da cihazlar üzerinde güncelleme yapıldığında yayına tekrar ulaşılabilecek. Bu değişiklik, hatırlatalım, 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında TürkSat tarafından gerçekleştirilecek. Yeni frekansları da sizlerle paylaşacağız. Ayrıntıları Akra Medya sayfamızda da bulabilirsiniz. Uydudan yayınları takip eden dinleyenlerimiz ve aynı zamanda karasal yayınların da yine kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için yeni frekansların cihazlara girilmesi gerekiyor efendim.

Diğer haberlerle devam edelim. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. En az 111 kişi hayatını kaybetti. Depremin etkili olduğu bölgelerde havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları, su şebekesi ve toplu taşıma sistemi gibi kritik altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Ülke genelinde 1500 civarında yapının da depremde hasar gördüğü açıklandı. İki derece yüksek ayarla %15 klima enerji tasarrufu sağlanabilir şeklinde bir açıklama var ekonomi sayfalarında. Önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve buna bağlı elektrik tüketiminin 2 kattan fazla artması bekleniyor. Uzmanlar klimalarda sıcaklığın 2 derece daha yükseğe ayarlanmasıyla elektrik faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceğini bildiriyor. Yaz sıcakları klima kullanımını her geçen yıl yaygınlaştırıyor. Çalışmalara göre 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoğu bulunurken bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde 2 kattan fazla artması beklenmekte. Tabii klima sayısındaki artışa paralel olarak evlerdeki klimaların elektrik tüketiminin 2025 yılındaki 5-6 bin gigawatt seviyesinden 2035 yılında 12 bin gigawatt seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin doğru sıcaklık ayarı olduğuna dikkat çekiliyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sıcaklık ayarının 2 derece yüksek seçilmesiyle enerji faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Balık avı sezonunun başlamasına 20 gün kala Karadeniz'den gelen palamut bulduğu işaretleri hem balıkçılar hem de vatandaş nezdinde umutları arttırdı. İğneada'dan Hopa'ya kadar bütün Karadeniz kıyılarında palamut bulduğu yaşanıyor. İssavrit Çaparesi'ne bile palamut geliyor. Palamutun şu anda oltayla bile tutulması yasak tabii. 15 Ağustos'tan itibaren oltayla tutulmasına izin verilecek. 1 Eylül'den itibaren de av yasakları sona ermiş olacak. Bu tarihten sonra palamudun balıkçı tezgahlarında yerini alması bekleniyor. Meteorolojiden 30 şehir için uyarı geldi. Yurt genelinde Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken 30 şehirde havanın gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklara yüksek nemin de eşlik etmesiyle bu hafta yine bunaltıcı bir hava beklenmekte. Bu yönde uyarılar yapılmış. Yine ayrıntılarına bakalım. İstanbul'da Poyraz aralıklarla kuvvetli esiyor. Ancak sıcaklar bu hafta 33 derece, nem de %88'e kadar çıkıyor. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltıyor. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'de Toroslar mevkii. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla, Osmaniye kesimlerinde de yerel sağanak yağışlar görülebilir. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan bakalım kimler nerelerden yazmış bizlere. Değerli Akre çalışanlarımıza ve tüm akredaşlarımıza selam olsun. Antalya döşeme altında.

Bilirsiniz efendim. Devam edelim mesajlara. İyi yayınlar dileriz. Selamlar. Ümmü Gülsüm Hanım'ın mesajını görüyoruz. Yusuf Bey de Adıyaman'dan selamlarını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen. 0501 630 30 30'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim 8.56 saatlerimiz, yol durumuna devam edelim programımızı. Önce İstanbul trafiğine göz atalım. Bu dakikalarda genel olarak İstanbul trafiğine baktığımızda şu an için şehir genelinde %49 dolayında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu her iki yaka için farklılık arz ediyor. Örneğin Avrupa yakasında %44, Anadolu yakasında ise daha yoğun seviyelerde, yani %54 olarak seyrettiğini söyleyelim genel olarak baktığımızda. Avrupa yakasında İstinye, Maslak yönündeki araç arızası nedeniyle burada trafik bir şeridin kapanmasıyla yoğunlaşıyor. Yine D100 Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönü içinde aynı uyarının yapıldığını görüyoruz. Anadolu yakasında ise D100 üzerinde Kartal'dan başlayan trafik Acıbadem'e kadar yoğun akıcı, sonrasında rahat bir şekilde seyrediyor. Tem üzerinde ise genel olarak baktığımızda Sultanbeyli'den itibaren yavaşlayan trafik Çamlıca gişelere kadar yoğun akıcı bir şekilde seyrediyor ve sonrasında her iki köprü istikametinde de yer yer yoğun ve yoğun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Köprü geçişlerinde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler bu dakikalarda böyle. Avrupa yakasında ise Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönündeki araç arızası burada trafiği yoğunlaştıran bir not olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul için %50'ler seviyesinde bir trafik söz konusu. Diğer çalışma yapılan güzergahlara baktığımızda ise Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda, yanı sıra Ankara Kırıkkale yolunda, İzmir Çevre Otoyolu ve bağlantı yollarında Bornova Viyadüğü'nde, Tarsus adına Gaziantep Otoyolu'nda çalışmalar var. Bir de Artvin Hopa Sarp yolu üzerindeki tünellerde de gün içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Bu notları paylaşarak yolda bize kulak veren dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim.

Diğer haberlerle devam edelim. Yaz tatili devam ediyor ama bir yandan da yavaş yavaş okul sezonu yaklaşıyor. Yaklaşık bir aylık bir süre kalmış gibi görünüyor. Bir yandan da kırtasiye ürünleri gözümüze ilişmeye başladı. Bu da okul takviminin yaklaştığını hatırlatıyor bize. Kırtasiye sezonu açılırken bilinen önemli hatırlatmalar görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olan kırtasiye sektörü hareketlenmeye başladı. Ürün fiyatları farklı markalar ve çeşitlere göre değişirken özellikle merdiven altı üretime karşı uyarılar geldi. Okul alışverişi için hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye sektörü ürünleri piyasaya sunuyor. Bu kapsamda yerli ve ithal markaların oldukça değişken fiyatları ve çeşitleri var. Yeni eğitim döneminde kırtasiye ürünlerinde genel olarak %25 fiyat artışı olduğu ifade ediliyor. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verileceği belirtildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağı, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizildi. Güvensiz ürünlere ilişkin bilgilerin de internet üzerinden tüketicilerle paylaşılacağı aktarılarak. Diğer yandan vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Özellikle çok yoğun koku içeren, çizgi film karakterleriyle süslenmiş ürünlere dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

hatırlatıldı. Tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretini kontrol etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli. Alışverişlerin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde yapılacaktır denildi.

Hava Temmuz ayında %7 daha az kirlendi. Meteoroloji mühendisi Profesör Doktor Hüseyin Toros tarafından yapılan çalışmada metropoldeki hava kirliliğinin Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azaldığı tespit edilmiş İstanbul genelinde. Buna göre kirliliğin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 56 mikrogramla Sultan Gazi 3 oldu. Bunu sırasıyla Kağıthane 1 ve Sultan Gazi 2 istasyonları takip etti. Bunlar kirliliğin en fazla ölçüldüğü noktalar. Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise Kandilli 1 oldu. En fazla artı istasyon Sarıyer ve Kumköy olarak belirlendi. Çin'de Yunus Tayfunu, Çin'in doğu bölgelerinde etkili olan Yunus tropikal fırtınası şiddetli yağışlar ve sellere yol açtı. Tayfunun karaya ulaşmasıyla harekete geçen Çinli yetkililer, başta Şangay olmak üzere riskli bölgelerde yaşayan 1 milyondan fazla kişiyi güvenli alanlara tahliye ettiklerini açıkladı. Kasırganın iç kesimlere doğru ilerledikçe hızını kaybederek etkisini yitirmesi bekleniyor. Tayvan'da da büyük yıkıma yol açan fırtına sistemi, Filipinler'de ise şiddetli muson yağmurlarını tetikledi. Bugünlerde bir de meteor yağmuru var. Gökyüzünün ışık gösterisi Perseid meteor yağmuru başladı. Meteor yağmurunun zirve görüntüsü yarın İspanya, İzlanda ve Grönland'dan izlenecek. Tam güneş tutulması ve 6 gezegenin hizalanmasıyla aynı döneme denk geliyor. Gündüz yaşanacak tutulmanın ardından ateş toplarını, yani yıldız meteor yağmurunu daha doğrusu izlemek için en ideal zaman yarın gece ile perşembe sabahı arası olarak açıklanmış. Bölgesel olarak değişmekle birlikte Türkiye'nin farklı yerlerinde de gözlem etkinlikleri yapılacak. Bu alanda bir diğer haber, deniz suyunda rekor sıcaklık başlığını taşıyor. Denizlerde ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 21 dereceye çıkarak bu ay için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yaz birçok Avrupa ülkesi rekor sıcaklarla adeta kavrulurken veriler denizlerin de aşırı hava olaylarından nasibini aldığını işaret ediyor. Verilere göre 60 derece kuzey ve 60 derece güney enlemleri arasındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Temmuz'da 21 dereceye yaklaştı. Bu değer Temmuz 2023'teki derecenin de üzerine çıkmış oldu. Atlas Okyanusu kıyılarıyla Batı Akdeniz'de de deniz yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayı için rekor seviyelere ulaştı. Denizlerdeki sıcaklık artışı özellikle tropikal Pasifik'te belirginleşirken bir diğer noktada El Niño koşullarının gelişmekte olduğuna vurgu yapıldı bu manada. El Niño'nun önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklenmesi, küresel sıcaklıkların yanı sıra aşırı hava olayları üzerindeki etkilerinin de artabileceği, ısı dalgası etkisinin çoğalabileceği yönünde tahminler ve değerlendirmeler de paylaşıldı.

Türkiye'de 60 istilacı böcek var. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Profesör Doktor İzzet Akça, Türkiye'de 25 ila 30 bin tür böcek bulunduğunu, farklı dönemlerde ülkeye giriş yaptığı belirlenen istilacı böcek sayısının ise 60'a yaklaştığını söyledi. Bir böceğin istilacı sayılabilmesi için doğal olarak bulunmadığı bir bölgeye sonradan gelmesi gerektiğini işaret eden Akça, İstilacı sayılması için burada yerleşmesi, hızla yayılması, ekonomik ya da ekolojik zarar oluşturması gerekir. Bir bölgede yoğun görünmesi tek başına onu istilacı yapmaz. Öte yandan kene istilacı bir böcek değil, zaten böcek de değil, akar grubunda yer alıyor ve Kırım-Kongo kanamalı ateşinin taşıyıcısı. Popülasyonunda da artış gözleniyor dedim. İklim koşulları, uluslararası ticaret ve ulaşım ağlarının genişlemesi, dünyada ve Türkiye'de istilacı böceklerin sayılarını hızlandırıyor. Bu türler yalnızca tarımsal üretimi değil, biyolojik çeşitliliği ve halk sağlığını da tehdit ediyor. Son yıllarda kahverengi kokarca, Asya kaplan sivrisineği, turunçgil uzun antenli böceği ve vampir kelebeği, domates güvesi gibi istilacı türlerin Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülme sıklığı arttı. Yüksek üreme kapasitesi, çok sayıda bitkiye beslenmesi yetenekleri de ve iklime uyum sağlayabilmeleri nedeniyle bu türlerle mücadele güçleşiyor.

Sağlığımızı ilgilendiren bir haberle devam edelim. Aşırı çay kahve tüketimi, ağrı kesici ve takviyelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da böbrek sağlığı. Bu alışkanlıklar böbreğinizi tüketiyor başlığıyla verilmiş haber. Türkiye'de yaklaşık her 6 yetişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulgusu görülüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Tolga Karakan, bir oturuşta bir demlik çay bitiriyorum diyenleri uyardı. Aşırı çay ve kahve tüketimi, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ve içeriği bilinmeyen takviyeler böbrekleri olumsuz etkiliyor. Böbrek hastalığında bugün en büyük tehditlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Türkiye'de erişkinlerin %15'inde hatta 15,5'unda kronik böbrek hastalığı bulgusu saptandığını belirten Karakan, Türkiye'de böbrek hastalığının görülme sıklığı dünya ortalamasından yüksek dedi. Bu kişilerin önemli bölümünün belirti göstermeyen erken evrede oluştuğuna işaret eden Karakan, 2023 sonunda Türkiye'de diyaliz veya böbrek nakliyle yaşayan yaklaşık 89.500 kişi bulunduğunu kaydetti. Bir demlik koyu çayın kısa sürede tüketilmesinin bazı kişilerde çarpıntı, tansiyon yüksekliği, mide şikayeti, sık idrara çıkma, titreme, huzursuzluk ve uykusuzluğa neden olabileceğini belirten Karakan, asıl sorunlardan birinin de su tüketiminin azalması olduğunu vurguluyor. Özellikle ağrı kesicilerin sık ve kontrolsüz kullanılmasının böbreklere zarar verebileceğini vurgulayarak, bitkisel ürünlerle içeriği bilinmeyen takviyelerin de tamamen zararsız kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Ve şunları aktardı. Ülkemizde yapılan bir çalışmada böbrek hastalığı Marmara ve Güneydoğu'da en yüksek iken Akdeniz ve İç Anadolu'da en düşük çıkmış. Akdeniz tipi beslenmenin doğru uygulanması halinde böbrek ve kalp sağlığı açısından koruyucu olabileceği görülüyor. Sebze, baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve balıktan zengin, tuz ve işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme önem taşıyor dedi. ...9.09 saatlerimiz... ...güne merhaba devam ediyor Akra'da... ...birazdan yeniden buradayız...

Akra. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
2: Efendim, güncel hava durumu bilgilerini meteorolojiden alacağız ve bunun için de Mesut Tekin hattımızda. Mesut Bey merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Son bilgileri sizden rica edelim. Buyurun.
3: Tabii ki ekip arkadaşlarımla yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçaları yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Tunuslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muhçevre ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını beklemekteyiz. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz. Rüzgarın genellikle kuzeyde, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesini beklemekteyiz. Bazı bölgelerimizdeki hava durumu ve

0: Sıcaklıkları şöyle. İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı 30 derece. İzmir 38 derece az bulutlu ve açık. Muğla az bulutlu ve açık 38 derece. Antalya 36 derece az bulutlu ve açık. Ankara 33 derece az bulutlu ve açık. Kastamonu parçalı ve az bulutlu 33 derece. Bolu 31 derece parçalı ve az bulutlu açık. Kars parçalı ve çok bulutlu aralıklı yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. 23 derece. Van parçalı ve çok bulutlu aynı şekilde. Kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceğini 26 derecede beklentimiz var. Aktaracağımız bilgiler bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Mesut Bey. Sizlere de ekibinize de kolaylıklar diliyoruz efendim. Meteorolojiden aldık güncel hava durumu notlarını değerli dinleyenlerimiz. Mesajınız ulaşıyor bir yandan. Hasan Dolunay Darin'de Malatya'dan yazmış. Rabbimiz tüm İslam alemine zulmü uğrayan kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri affeylesin. İslam alemine mazlumun sesi olmayı, feraseti ve vahdeti lütfeylesin. Duasıyla katılmış programımıza biz de amin diyerek eşlik edelim kendisine. Bir başka dinleyicimiz Konya'dan Allah Celle Celaluhu en kısa zamanda Ümmetin Saf suresindeki gibi kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi olmasını nasip eylesin duasını iletmiş. Konya'dan arkadaşlarımıza selamlar diyor Erol Bey mesajında. Davut Bey Almanya'dan yazmış, hayırlı bereketli huzurlu bir gün dileğiyle tüm arkadaşlarımıza selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarını, dualarını bizlerle paylaşan tüm arkadaşlarımıza. Gün boyunca yine programlarla ilgili görüş ve önerilerinizi Akremobil hattımız 0501-630-3030'a yazabilir ve bizleri Akremedya sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.73, avro 55.13 lirada, altının gramı ise 6.715 lira seviyelerinde.
2: Akra'da bugün.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızı noktalamadan önce bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım sizlere. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan namazın önemini anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da, Sevilen Eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te yayına geliyor. Sesli Kitap programımız Okudukça 10.50'de ve programda bugün Çöle İnen Nur eserinin ilk bölümü sizlerle olacak. Radyo tiyatrosunu 11.15'te dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programı sizlerle. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Ahlakı güzel bir genci evlendirmek bugünkü sohbetinin konusu. Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programını 16.30'da dinleyebilirsiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programı var. Mevlid türleri, törenleri ve Mevlid-i Şerifler üzerine konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Mimar Sinan'ın kendi anlatımıyla Süleymaniye'nin yapımı ve açılışına dair notlarla şehri İstanbul'da 22'de Akra'da sizlerle olacak. Efendim böylelikle geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alâ külli halin ve fî külli hin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Hamden keman yenbeği li celâli vecihihi ve lazim-i sultanih. Hamden la âhire li kâilihi illâ rıdâhu. Ve salatu ve selamu alâ seyyidina Muhammedin. Ve âlihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emma ba'de.
2: Hamsü salavatin. İftarada hünnallahu azze ve celle men ahsene vudu'ahunne ve sallahunne li vaktihinne ve etemme ruku'ahunne ve sucudehunne ve huşu'ahunne kâne lehu alallahi ahdun en yagfire lehu ve men lem yef'al feleyse lehu alallahi ahdun inşa'e gafere lehu ve inşa'e azzebehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Efendimiz Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Beyhaki'nin kitabında kaydedildiği üzere 5 vakit namaz hakkında şöyle buyurmuşlar. 5 vakit namaz vardır ki, 5 vakit namaz vardır ki Allah bunu, aziz ve celil olan Allahu Teala bunu efendim farz kılmıştır. Hamsü salavatin iftarada hünnallahu azze ve celle. 5 vakit namazı Allahu Teala hazretleri farz kılmıştır. Farz yani mecburi. Herkes yapacak bu 5 vakit namazı kılacak. Men ahsene vudu'ahünne. Kim bu namazların abdestini güzel bir şekilde alırsa, yani şapurdatmadan şupurdatmadan, bazı yeri yıkayıp bazı yeri kuru bırakmadan, usulüne uygun ciddi vakur bir tarzda efendim şey yaparsa, güzel abdest alırsa. Şimdi kimisi böyle bakıyorum musluğun başında yüzüne şap şap şap 3 defa suyu bir çalıyor, ondan sonra ellerine geçiyor, şıp şıp şıp, eller de tamam, ondan sonra hop geliyor. Ama dirseğinin burası kuru kaldı, gözlerinin şurası kuru kaldı, yüzünün her tarafı ıslanmadı, farkında değil, olmaz. Abdest aldım sanıyor, abdesti yarım eksik. Abdestin tam olmadığının farkında değil. Abdesti güzel alacak. Yüzünü şey yaptığı zaman, yıkadığı zaman böyle her tarafa gitmesine gayret edecek. Yüzlerini, gözlerini efendim şey yapacak. Sakalını efendim hilalleyecek. Sakalı varsa arasına suyun gitmesini sağlayacak filan. Abdestini güzel alacak. Yani şöyle koltuklarından arka tarafına döndürecek elini. İstanbul'un bir yer kalmasın koltuğun üstüne kadar filan. Abdesti güzel alacak. Kim abdestini usulüne uygun tam güzel alırsa ve sallahünne li vaktihinne ve bu namazları vaktinde kılarsa, vaktinin en şerefli zamanı ilk zamanıdır. Ezan okunur okunmaz evvel vaktinde namaz en sevaplı olur. Sonuna doğru zayıflar. Öğle namazını ikindiye yakın kılıyor, ikindi namazını akşama yakın kılıyor, akşamı yasıya yakın kılıyor filan, olmaz. Yani evvel vakti en sevaplı zamanıdır. Vakitlice evvel vaktinde kim kılarsa. Ve etemme rükû'ahünne ve sucûdehünne ve huşû'ahünne. Rükûsunu, secdesini, huşûunu tam yaparsa. Kimisi Allahu Ekber diye rükûya

kapandığı zaman tam eğilmiyor. Reverans gibi kalıyor yarım. Yani 90 derece olması lazım eğildiği zaman sırtıyla efendim bacaklarının, yani şöyle tam dik olması lazım. Yere paralel olması lazım daha doğrusu sırtının. Efendim şey gibi oluyor. Şöyle yarım reverans yapmış gibi bir, yani hürmet ettiği bir kimsenin elinde hafifçe eğilmiş gibi oluyor. Rükû tam olmadı. Veyahut rükû'a vardığı zaman ondan sonra bir varıyor bir kalkıyor. Yani şöyle şöyle yaylanma gibi, yani rüzgar geldiği zaman buğday bacağının bir eğilip ondan sonra bir daha kalkması gibi, öyle değil. Rükû'ya vardığı zaman mutmain olacak, yani istikrar bulacak, şöyle bir duracak. Tamam, bu adam rükûda duruyor. Fotoğrafını çekse tamam, o halde durmuş gibi. Hani bazen televizyonda o sahneyi durduruyorlar ya, tam böyle topa vururken, tam top kaleye girerken tutuyorlar öyle. Onun gibi insan kendisini rükûya vardı mı rükûda bir tutacak. Yani rükûsunu ötekisine karıştırmayacak. Karma karışık olmayacak. Rükûsunu güzel yaparsa, secdesini güzel yaparsa. Secdeye Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, hop yukarıya. Böyle yapıyorlar. Halbuki Allahu Ekber secdeye vardığı zaman 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala, efendim bunu orada söyleyecek. Sübhane'nin bir tanesi orada oluyor, 2 tanesi havada oluyor. Yani hızlı yapacağım derken üçünü de orada secdede yapacak hiç olmazsa en aşağı. Yani duracak orada. Sonra kalktığı zaman, celsede oturduğu zaman duracak. Onu ona eklemeyecek. Sonra namazı huşu ile kılacak. Yani böyle sakin, vakur, Rabbinin huzurunda olduğunun idraki içinde saygılı bir tarzda kılacak namazı. Böyle laubali bir tarzda değil, dikkati dağınık bir tarzda değil. Çünkü dikkati dağınık bir tarzda namaz kılan bir insan bir hükümdarın huzuruna giren bir kimse gibidir. Efendim, hükümdar ilk önce ona hoş geldin gibilerden böyle salonun öbür tarafından girdiği zaman bakar. Ama o salonun camına, nakışına, perdesine, tavanına falan bakarsa ondan sonra hükümdar defolun bunu. Bu adam benim huzuruma mı geldi yoksa perdeyi tavanı seyretmeye mi geldi diye atar. Şeyden ona benzer yani. Namazı huşu içinde kılmayan, zihni başka yerlere takılı olan insan böyle bir kimse gibi olur. Namazın böyle secdesini, rükûsunu ve huşuunu tam yaparsa, abdesti güzel aldıktan sonra vaktinde kılar da bunu da böyle yaparsa Allah'ın üzerine ahd olur ki onu mağfiret eyleye. Yani Allah onu affı mağfiret etme sözünü verir. Tamam, bu kul bu namazı duygulu, şuurlu bir tarzda kıldı diye efendim o söz ve ahit olmuş olur arada. Hani ahd ediyoruz, muahede yapıyoruz ya, söz mü söz, çak imzayı şuraya, o da imza atıyor, ötekisi de imza atıyor. İki taraf o sözleşmeye uyuyorlar ya dünya işlerinde. Yani böyle namaz kılan bir kimseye de Allah ahd veriyor. Muahede olmuş oluyor yani. Seni mağfiret edeceğim diyor, mağfiret edecek. Cennetine sokacak böyle kılana. Ama böyle yapmazsa, yani abdestini güzel almazsa, yarım alırsa, namazı vaktinde kılmazsa, huşu olmazsa, rükû, sücudu karmakarış olursa, hızlı olursa, kılınmamış gibi olur o zaman. Allah'ın o kimseye bir sözü ahdi olmaz. Efendim, bağışlayabilir de, bağışlamayabilir de. Çünkü garanti değil. Bu iş biraz gevşek yapıldı, kötü yapıldığı için garanti değil. Namazlardan fayda görmememizin sebebi onu dikkatli kılmayışımızdır. Namaz çok asil bir ibadettir. Çok kıymetli bir ibadettir. Çok güzel bir ruhi dinlenme ve sükun ve boşalma vasıtasıdır. İnsan bu namazları her gün muntazam kılsa fevkalade ruhen kuvvetli olur. Bir öğle namazını kıldı mı sabahın bütün üzüntüsü, sıkıntısı süzülür akar gider. Bir ikindi kıldı mı günün bütün telaşı, ticaretin bütün sıkıntısı akar gider. Bir akşam bir yatsıyı kıldı mı efendim rahat eder gider, ama namazı güzel kılmadığımız için istifademiz de olmuyor. Namazdan istifade edemiyoruz çünkü güzel kılmıyoruz. Bir alet var elimizde, kullanmasını bilmiyoruz. Elimize bir kompütür vermişler, kullanmasını bilmiyoruz. Kapımızın önünde bir güzel araba var, kullanmasını bilmiyoruz gibi oluyor. Onun için namazı güzel kılalım ki Allahu Teala Hazretleri efendim bizi cennetine dahil eylesin, affı mağfiret eyleyip istifadesiz kalmayalım.

Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okuyan, hadislerini öğrenen, onlara göre güzel bir Müslüman olmak üzere çalışıp gayret gösteren, efendim temiz, pak, Peygamber Efendimiz'e sadık, bağlı, efendim halis, hakiki Müslüman eylesin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Rahman Suresi. Sevgili dinleyiciler, Rabbimizin gönderdiği hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Rahman Suresini anlatacağız bugün. Sure 78 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Rahman Suresi, Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna'dan bir isimle başlayan tek suredir. Sure, Allah'ın insana verdiği değerin vurgulanmasıyla başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetlere dair bazı örnekler verilir. Bu nimetlerin başında Allah'ın insana okumayı, düşünüp anladığı ve duyduğu şeyleri anlatmayı öğretmesi gelir. Bu nimetler arasında belli bir hesap ve düzen içinde insana hizmet için görevini yerine getiren güneş, ay, yıldızlar, gök ve yer, ağaçlar, bitkiler, çeşit çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve bunların hayat için sağladığı faydalar anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca insanlara verilen maddi ve manevi nimetler, kulların nankörlüğü, Allah'ın kudreti, cinler, kıyametin dehşeti, göklerin yarılması, suçluların cezası ve müttakilere verilen nimetler anlatılmaktadır. Surede sıralanan nimetlerin ardından, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealindeki hitap 31 defa tekrar edilmektedir. Rahman Suresi, her şeyi kuşatan ilahi rahmeti anlatan Rahman ismiyle başlar. Allah'ın azamet, kerem ve lütuf sahibi oluşunu ifade eden Zülcelal ve İkram ismiyle sona erer. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mekke harem sınırı.

ve sınır taşları. Rivayete göre Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince şeytanın şerrinden korkmaya başlamış ve Allah'a sığınmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah ona koruyucu melekler göndermiş, bu melekler Mekke'yi her taraftan kuşatmışlardı. Melekler Mekke'nin çevresinde nerelerinde durmuşlarsa Yüce Allah oraları Mekke'nin harem sınırı yapmıştır. Mekke hareminin sınırı 1. Medine yolu tarafından Tenim yakınındaki Beni Gıfarların evlerine kadar 3 mildir. Tenim, Mekke-Medine yolunun batı tarafındadır. Bu yoldaki harem sınır taşları Zatül Hanzal diye anılan dağ yolunun başındadır. Bu sınırın ön tarafı harem, arka tarafı ise hildir, yani harem dışıdır. 2. Yemen yolu tarafından Libn tepesindeki Edayetül Libn'e kadar 7 mildir. Edayetül Libn, Tihame tarafında Yemen yolundadır. Burada sınır taşları Gurab Dağı üzerindedir. Dağın yarısı harem, yarısı hildir, harem dışıdır. 3. Cide yolu tarafından El-Aşaş'a kadar 10 mildir. Cide yolundaki Hudeybiye harem sınır taşları Aşaş'a kadar uzanır. Aşaş'tan önceki Batn-ı Mer üzerindeki saha harem dışında ve Müreyr üzerine bakan bölge harem içinde kalır. 4. Taif yolu tarafından Arafat yolu üzerindeki Batn-ı Nemire'ye kadar 11 mildir. 5. Irak yolu tarafından Makta Dağı'ndaki Seniyetül Hale kadar 7 mildir. Makta, Necd ve Irak yolunda olup harem sınır taşları hareme dayanan Seniyetül Hal'in başındadır. 6. Cirane yolu tarafından Abdullah bin Halid bin Esitlerin şıbına kadar 9 mildir. Mekke hareminin sınır taşlarını ilk önce diken İbrahim aleyhisselamdı. Ona bu taşların dikileceği yerleri de Cebrail aleyhisselam göstermişti. Yüce Allah'ın emriyle Kabe'yi yapma işini tamamladıktan sonra İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam kendilerine hac amellerini göstermesi için Allah'a yalvardılar. Cebrail aleyhisselam gelip İbrahim aleyhisselama hac amellerini gösterdi. Haremin sınırları üzerinde durdu ve o sınırlarda İbrahim aleyhisselamı da durdurdu. İbrahim aleyhisselam durduğu yerlere taşlar dizdi, işaretler koydu ve üzerlerine toprak çekti. İsmail aleyhisselamın koyunları bu harem sınırları içinde otlarlar, yayılırlar, harem sınırı dışına çıkmazlar. Haremin her tarafından yayıla yayıla sınırların sonuna vardıkları zaman oradan topluca geri dönerlerdi. Harem sınır taşlarını ilk defa onaran ve yenileyen de İsmail aleyhisselamdı. Peygamberimiz aleyhisselamın dedelerinden Kusay'ın zamanına kadar harem taşları yerlerinden kımıldatılmadı. İsmail aleyhisselamdan sonra harem sınır taşlarını onaran ve yenileyen Kusay olmuştur. Kureyş müşriklerinin harem sınır taşlarını söktükten sonra yerine koymaları. Musa bin Ukbe'nin bildirdiğine göre Kureyş müşrikleri harem sınır taşlarını söktüler. Müşriklerin bu davranışları Peygamberimiz aleyhisselamın çok ağrına gitti. Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamberimiz aleyhisselama ''Ya Muhammed, Kureyşilerin harem sınır taşlarını sökmeleri herhalde sana çok ağır geldi.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ''Evet.'' dedi. Cebrail aleyhisselam ''Ama onlar bu sınır taşlarını yerlerine tekrar dikeceklerdir.'' dedi. Çok geçmeden Kureyş kabilesinden bir adam bu işi bahis konusu ettiği, arkasından aynı kabileden bir adamın daha çıkıp bunu konuştuğu ve sonunda Kureyş kabilelerinden birçok kimselerin bu işi konuşmaya başladıkları görüldü. Hatta içlerinden biri onlara ''Allah sizi harem sayesinde aziz ve şerefli kılmış, korumuştu. Sizse onun sınır taşlarını yerinden söküp çıkardınız. Şimdi Araplar sizi kapacaklardır.'' dedi. Meclislerde bunu konuşa konuşa sabahladılar. Harem sınır taşlarını tekrar yerlerine diktiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip Peygamberimiz aleyhisselama ''Ya Muhammed, Kureyşiler harem sınır taşlarını tekrar yerlerine diktiler.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam ''Ey Cebrail, taşları tam yerlerine dikebildiler mi?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam ''Onların harem sınır taşlarından diktikleri her bir taşı yerlerine kendileri değil birer melek eliyle koydular.'' dedi. Mekke fethedildikten sonra da
Peygamberimiz Aleyhisselam Tenim bin Esed

0: el-Huzayi'yi göndererek harem sınır taşlarını onartıp yenilettirdi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Merhabalar kıymetli dostlar. Yeni bir Dinlendiren Muski programında tekrar birlikteyiz. Tekrar huzurlarınızdayız efendim. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün de güzel namelere, güzel ilahilere kulak vereceğiz. Ve günün ilk ilahisi, programımızın ilk ilahisi Enler Doğan'dan geliyor. Ya Rabbi aşkın ver bana ilahisini dinleyeceğiz. Güzel bir niyaz ilahisi Akrefem efendim.

Kıymetli dostlar, güzel bir Ender Doğan eseri dinledik. Ya Rabbi aşkın ver bana eserini dinledik. Şimdi de programımızda yine güzel bir ilahi ile devam edeceğiz. Bu sefer Veysel Dalsaldı'ya kulak vereceğiz. Bestesi Derviş Kanuni'ye, güftesi ise Abdülehat Nuri Hazretlerine ait. Aşkın beyine kanmış mestaneleriz Hakk'a eserini dinliyoruz ve sözü Veysel Dalsaldı'ya bırakıyoruz.

Değerli dostlar, dervişin fikri neyse zikrede odur derler. O yüzden fikrimizin de zikrimizin de Allah olması lazım. Sürekli Allah Allah dememiz lazım. Şimdi programımızın da sonuna gelmişken Allah emrini tutalım eserini dinleyeceğiz. Bu cümleyi de Allah emrini tutalım cümlesini de kendimize şiar edinmemiz lazım. Hayatımızın her anında aklımızın bir köşesinde asılı olması lazım. Her hareketimiz onun emirlerine uygun olması lazım. Biz de bu temennilerle, bu duayla programımızın vedasını da yapmış olalım efendim. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle, tekrar görüşmek umuduyla.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin. Şeyh Şami.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor. Konfor alanı da oluşturuyor. Biraz azıcık daha ön ergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temel pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle, işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Eser, güzel ahlak yolculuğu.

Yolculuğa hazırlık. Cuma günüydü. Hava çok güzeldi. Akşam namazından çıktı küçük Ali. Takkesini cebine koydu. Sonra babasının elini tuttu. Bugün Şerif dedesiyle ahlak yolculuğuna çıkacaktı. Meraklı, mutlu, neşeli ve heyecanlıydı. Uzun süredir bekliyordu ahlak yolculuğunu. Bugün yolculuk günüydü. Birçok şeyi merak ediyordu. Yolculuk nereye varıyordu? Nereden geçeceklerdi? Nasıl gideceklerdi? Orada kimlerle karşılaşacaklardı ve ne yiyeceklerdi? Bütün bu sorular Ali'yi bu yolculuk konusunda daha çok heveslendirmişti. Öyle ki dedesinin evinin kapısına geldiğini fark etmemişti bile. Babası Ali'ye şefkatle bakıp başını okşadı. Sonra Ali'nin tişörtünün yakasını düzeltti. Bak Ali'ciğim, ahlak yolculuğuna çıkacaksın. Bu yolculuk senin için önemli bir yolculuk ve eğer

Dedesinin kapısına vardı, zili çaldı. İçeriden ninesi geldi. Kapının arkasından sordu. Kim o? Ali, aç nine, ben geldim dedi. Ninesi hızlıca kapıyı açtı, Ali'yi içeri davet etti. Ali ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirdi. Ninesine sımsıkı sarıldı. Ninesinin elini öptü, ardından sordu. Selamun aleyküm nineciğim, dedem hazır mı? Ve aleyküm selam Ali'ciğim dedikten sonra ninesi Ali'yi başından öptü. Deden de seni bekliyordu. Sabahtan beri tatlı bir telaşla hazırlık yapıyor. Bugün yolculuğa çıkacaksınız dedi. Evet nine, çok heyecanlıyım. Hatırlarsan doğum günümde hediye seçenekleri sunmuştu dedem. Ben de güzel ahlak yolculuğunu seçmiştim. Arkasından ailece hep beraber bu yolculuğu ne zaman yapacağımızı kararlaştırmıştık. İşte o beklenen gün geldi. Bugün yolculuk başlıyor.

Bu arada Şerif dede içeride abdest alıyordu. Ali'nin sesinin geldiği koridora doğru ilerledi. Bir taraftan havluyla yüzünü kuruluyor, diğer taraftan Ali'ye sesleniyordu. "Oo Ali'm, hoş geldin, safalar getirdin. Bakıyorum yolculuğa hazırlanmışsın," dedi. "Evet," dedi Ali ve sırtındaki çantasını işaret etti. "Hazırım dedeciğim." Akşam namazından çıkıp dedesine geldiğinden beri Ali için vakit öyle hızlı geçmişti ki yatsı namazının ezanı okunuyordu. Ezan duasını yaptıktan sonra Şerif dede, "Önce namazlarımızı kılalım, sonra son kez hazırlıklarımızı gözden geçirerek yola koyulalım." Ali takkesini cebinden çıkarıp başına taktı. Önce yatsının ilk sünnetini kıldılar, sonra kâmet getirerek farz namaza durdular. Ninesinin yine gözleri yaşardı. Oldum olası küçük çocukların namaza durması onu duygulandırırdı. Namazı kıldıktan sonra Şerif dede her zamanki koltuğuna oturdu. Ali'yi de yanına çağırdı. "Gel Ali, yolculuk planımızı bir kez daha gözden geçirelim. Bir şey unutmayalım." Huzur ülkesine yapılan bu yolculukta uğrayacakları yerleri ve orada ne kadar kalacaklarını, neler yapacaklarını Ali'nin çantasından çıkardığı kalemle tek tek not aldılar. Yol uzun olduğundan not almazlarsa unutabilirlerdi. O zaman da yolculuk verimsiz ve zor geçebilirdi. Hedef huzur ülkesi. Yolculuk güzel ahlak yolculuğu. Azık güzel niyet, samimiyet, sürekli gayret, Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Kazanımlar eşya, bilgi, aile, akrabalar, arkadaşlar, hayvanlar, bitkiler ve taşlarla yaşanılacak maceraların sonucunda hepsine karşı adil olmayı öğrenmek ve güvenilirlik. İhtiyaçlar, sevgi, saygı, öz denetim, sabır, yardımseverlik. Ailece oturup iş bölümü yaptılar. Öncelikle yolculuk kurallarını belirlediler. Ali annesiyle hazırladıkları çantadan yepyeni bir not defteri çıkardı. "Kuralları ve sorumluluklarımı not defterime yazabilir miyim?" diye sordu. Şerif dede, "Elbette Ali, yazabilirsin. Hem sevgili hayat rehberimiz Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bilgiyi yazıyla kaydediniz." Ali not defterini özenle açıp defterin kapağını çevirdi. Güzel ahlak yolculuğu diye başlık yazdı. Sonra kurallar başlığı altında madde madde yazmaya başladı. 1. Yol planını gözden geçirmek. 2. Yapılacaklar listesini hazırlamak. 3. Görev paylaşımı yapmak. 4. Yol liderini seçmek ve yolculuk boyunca liderin sözünü dinlemek. 5. Temizlik ve abdeste dikkat etmek. 6. Namaz saatlerine göre mola vermek. 7. Yemek düzenini aksatmamak. 8. Vaktinde yatıp dinlenmek. 9. Yolculukta liderin gerekli gördüğü kurallara gönüllü olarak uymak. Şerif dede Ali'ye eklemek istediği bir şeyin olup olmadığını sordu. Ali'nin gözleri daldı. Ardından Ali aklına bir şey gelmediği için hayır dedi. Şerif dede hadi yola koyulalım dedi. İlk durağımız Güven kasabası olacak inşallah. Güven kasabası ayetler. Nisa suresi 58. ayet-i kerime. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve iş

mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam, yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Maide Suresi 8. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hadisler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman insanı şöyle tarif eder. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende oldukları kimsedir. Hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülüğünden emin olunandır. Kötünüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır. Bir Müslümana ihanet eden, zarar veren yahut hile yapan kişi bizden değildir.

Güven Kasabası. Ali, dedeciğim, bu yolculuk çok ayrıntılı hazırlanıyor, dedi. Evet Halicim, yolculuk insanın hayatında tecrübe ettiği çok önemli bir süreç. Hem kendini hem yol arkadaşlarını tanıma fırsatı bulabiliyor. Hele bu bir de güzel ahlak yolculuğu olup hedef huzur ülkesi olunca çok daha önemli oluyor, diye karşılık verdi Şerif dede. Peki dedeciğim, yola çıkmadan önce ilk dikkat etmemiz gereken en önemli ahlaki özellik ne olmalıdır? Doğru ve güvenilir olmaktır Alicim. Doğru ve güvenilir olmak bütün yolculuğun şeklini ve kalitesini belirler. Peki güven nedir dedeciğim? Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusudur. Ya da içten ve samimi yakınlık hissi. Peki nasıl güvenilir olabiliriz ya da kime güvenebiliriz, dedi Ali söz alarak. Elbette doğru olarak, diye cevap verdi dedesi ve devam etti. Ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi, ey Resulüm, emredildiğin gibi dosdoğru ol. Emrine uyarak. Dede heyecanla devam etti. Zira konu oldukça önemliydi. Bu konuyu torununa pek güzel bir şekilde anlatması gerekiyordu. Gülümsedi. Doğru insan konuştuğunda yalnızca doğruyu, faydalıyı, iyiyi ve güzeli konuşur. Hayrı, hakkı ve sabrı tavsiye eder. Uçlarda dolaşmaz. İtidali, yani orta yolu seçer. Asla zarar vermeyi düşünmez. Menfaatine uymasa da, sonuçlarını beğenmese de doğrudan ayrılmaz. Dürüst ve doğruluk sahibidir. Düşüncede, davranışta, azimde, iradede hakka sadıktır ve istikamet üzeredir. Söz verdiğinde sözünde durur. Açık sözlü, samimi, dürüst, hakka ve sınırlara duyarlıdır. Gözleri parıldamıştı, heyecanlanmıştı Ali. Bu güzel sözler nasıl da ince gibi dedesinin ağzından süzülüyordu öyle. Nasıl da gönlü huzur dolmaya, bu sözler adeta yüreğine dokunmaya başlamıştı. Büyülenmişti belki de. Yolculuk beklediğinden daha da cazip olmaya başlamıştı. Şerif dede ise dosdoğru bir hayatı yaşamanın verdiği huzurla bu güzel hayatı torununa aktarabilmenin mutluluğuyla şükretti. Aklına kendi çocukluğu geldi. Dedesi de ona doğruluğu anlatmıştı. Yanlışlıkla bir kürek kırmıştı. Hesabını verme korkusuyla dedesine sığınmıştı. Dedesi de ona, hatalar yapılabilir Şerif. Önemli olan hatanı sahiplenmektir ve bir daha hata yapmamak için güçlü kararlar alabilmektir, demişti. Babasına bu durumu itiraf etmek küçük Şerif'e çok zor gelmişti. Hatasını babasına itiraf etmeden önce karnı ağrımış, alnına terler basmıştı. Buna rağmen davranışının sorumluluğunu üstlenmişti. Başı sıkıntılı olsa da doğru söylemenin getirdiği huzurla küçücük kalbi 10 kat güçlenmişti. Babası evladının hatasına rağmen doğru sözlü olmasından mutlu olmuş, kendisinin şefkatle başını okşamış ve bu hatadan ne öğrendiğini kendisine sormuş.

0: Küçük Şerif babasının kendisini bu sorusu üzerine eşyaya karşı daha adil olmak gerektiğini, eşyanın amacı dışında kullanılmasının istenmeyecek sonuçları getirebileceğini öğrendiğini gözleri ışıldayarak cevap vermişti. Şerif dede bunları düşünürken gözleri yaşardı. Kalbi o günkü gibi heyecanla doldu. Yıllar ne çabuk akıp gitmişti. Çocukken hiç büyüyemeyeceğini, babası kadar olgun ve güçlü olamayacağını düşünürdü. Nasıl da hayrandı babasına. Ali'yi ne de güzel anlıyordu. Ali hafifçe dedesine dokundu. Dedeciğim, burada mısın? Diyerek muzipçe güldü. Dedesi de, geçmişte yolculuktaydım Ali'cim dedi ve ekledi. Dedemi ve babamı düşündüm. Doğruluk ve güven insan hayatında yürünen yol gibidir. Yol ne kadar sağlam ve temiz olursa yolculukta o kadar keyifli ve faydalı geçer derlerdi. Ve her ikisi de bunun üzerinde ısrarla dururlardı. Doğruluk prensibine bu kadar sıkı tutunmamın sonucu olarak hayatım boyunca her şeye rağmen hep huzurlu oldum elhamdülillah. Dedeciğim, neden doğru ve güvenilir olmalıyız veya en doğru ve en güvenilir kimdir diye sordu Ali. Şerif dedi, kocaman gülümsedi. Elbette el mümin olan Yüce Allah ve onun ahlakıyla ahlaklanmış iki cihan serveri sevgililerin sevgilisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra kim gelir? Allah ve Resulünü en sıkı ve samimi takip edip hayatını Kur'an ve sünnete göre yaşayan ve yaşanması konusunda rehberlik yapanlar gelir. Peki dedeciğim, ben de doğru ve güvenilir olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Oğulcum, bunun için önce iyi bir örnek bulman ve dosdoğru bilgi kaynaklarına sımsıkı sarılman gerekir. İyi örnek insana farkında olmadan iyi olmayı öğretir. Zaten Allah Resulü, kişi dostunun dini üzeredir ve insan sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Duygular bulaşıcıdır. Ali o gece dedesinde kaldı. Sabah namazına dedesiyle camiye gittiler. Sonra dedesinin evine döndüler. Kıyafetlerini giyindi Ali, ninesi yolculuk sepetini hazırladığını söyledi ve saati gösterdi. Ali bir eliyle dedesinin elini tuttu, diğer eline ninesinin verdiği sepeti aldı. Sepette türlü türlü sağlıklı yemekler, biraz süt ve sütü ısıtabilmeleri için bir cezve vardı. Yolculuk başlamak üzereydi. Ali dedesiyle evden çıktı. Şerif dedenin eski model yeşil bir arabası vardı. Araba biraz titriyordu ama Ali'yi rahatsız etmiyordu bu. Araba çalışmaya başlamıştı. Ali güven kasabasına güvenli bir yolculuk için emniyet kemerini bağlamıştı. Dedesi de hız sınırlarını gösteren tabelalara uyuyordu. Trafik kurallarını göz ardı etmiyordu. Kırmızı ışıkta durduklarında Ali sordu. Dede, neden karşıya geçmiyoruz?
1: Okudukça sona erdi. Eser Güzel Ahlak Yolculuğu.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatma.

anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini 3 soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsan hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdı.
0: Kral hemen ülkenin dört bir yanına haber saldı.
2: Duyduk, duymadık demeyin. Kim kralımıza şu 3 sorunun cevabını verirse büyük mükafat kazanacaktır.
0: Çok geçmeden bilginler sarayda toplandı.
1: Söyleyin bana,

0: İşe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
1: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
2: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
1: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
3: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
4: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
1: En gerekli kişiler danışmanlardır.
2: Hayır, bilginlerdir.
1: Hekimlerdir.
3: Savaşçılardır.
4: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
0: Hayır, hayır, bunların hiçbir içime sinmedi.
4: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
0: Ey bilge kişi, sana 3 soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
4: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti. Her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
0: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
5: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
4: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
0: Sorularımı duydun, ne dersin?
4: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
0: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
5: Bekle. Birisi geliyor.
4: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
5: Ah, yardım!
4: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
0: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
4: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
5: Su, biraz su.
0: Getiriyorum. Dayan dostum.
4: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
5: Beni affedin.
0: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
5: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dönü sizi öldürmek için pusu kurdum. Fakat Muhafızlarınıza

0: Yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı salmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Size bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.
1: Dostum, sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
0: Size minnettarım majesteleri.

0: Kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli işse bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, seninle barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.
2: Evet, şunu asla unutma. İnsan için tek önemli zaman vardır. O da şu andır. Çünkü yalnızca o an elimizdedir. En önemli kişi o anda yanında bulunan kişidir. Çünkü bir daha onunla karşılaşıp karşılaşamayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş o kişiye iyilik etmektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gönderilmiştir.
0: Kral aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Zihin ilk 11 yaşta bölünüyor. Bu çocukluktan itibaren başlıyor. Fakat uzun süre bu çocuklar sanki böyle karşılarında biri varmış gibi konuşuyorlar. Sanki içlerinde bir başka biri varmış, onunla oynuyormuş gibi oluyorlar. Bu çocukların bir kısmı çok uzun süre kendi başlarına kalıp hayal kuruyorlar. Bir dönem sonra içteki acı yerinde durmamaya başlıyor. Çocuk ergenlik döneminde itibaren kendini kesmeye, bedenine zararlar vermeye başlıyor. Küçük intihar girişimleri oluyor. Ve bir dönemden sonra daha açık bir şekilde kafasının içinde kendisiyle konuşan iç sesleri oluyor. Bu bir şizofreniden farklı, tamamen farklı. Şizofreni bambaşka bir hastalık, zihin bölünmesi bambaşka bir hastalık. Ruhsal tedaviler hastalıklar içerisinde tedavisi açısından en umutlu olduğumuz rahatsızlıklardan bir tanesi. Sonradan oluştuğu için bu travma ile ilgili, bu da beyin kimyasında değişiklik yapıyor ama ikinci olarak yapıyor. Genetik kodlardan gelen bir rahatsızlık değil. O yüzden de psikoterapi ile ilişiyor. Fakat enteresan, buna hiç ilaç yaramıyor. Bipolar bozukluk daha bu tarafta ilaçsız olmuyor. Buna ise ilaç işe yaramıyor. Tamamen psikoterapi ile tedavi edilmesi gerekiyor. Çok iyi haber, hem belirtiler düzeliyor, akademik performans bariz yükseliyor. Çünkü bu kişilerin bölünmüş zihnin çoğu yanlışlıkla dikkat eksikliği tanısı alır, bir kısmı. Hepsi değil, gerçek dikkat eksikliği var. Akademik kariyerleri, okul başarıları düşük olur. Eğer bu çocukların zihinleri

0: kendini toparlamayı başarırsanız akademik şeyleri yavaş yavaş yükselir. Anlamaları kolaylaşır. Çünkü diyelim ki bu çocuk ders dinliyor. 5. dakikada hayal kurmaya başlıyordur. 10. dakikada bir çocuk kimlik bedeni kontrol ediyordur. Çocukça işler yapıyordur. Böyle zihnin sürekliliği sağlanmadığı için odaklanıp ders dinleyemiyorlar bu çocuklar. Ama tedavi ederseniz ders dinler hale gelebiliyorlar. Mesela bizim en sık gördüğümüz travmalardan biri, bunu gördüğümden beri fena haldeyim. Anne babalarının kavgaları arasında kalmış olmak hafif zihin bölünmelerinin en sık nedeni. Mesela şöyle şu senaryoyu söylüyorum. Anne ve baba çocuğa karşı iyi. Fakat kendi aralarında şiddetli geçimsizlik var ve bu şiddetli geçimsizlik evin içinde açıkça sergileniyor. Evde anne babanın dövüş kavgaları, bağırışları, çağrışları, ağlamaları, sızlanışları var. Çocuk buna şahit oluyor ve evin o atmosferi içinde yaşıyor. Kesinlikle anne babaların bu travmatik yaşantılar denen şeyden haberdar olmaları gerekiyor. Çünkü bir nevi çocuğa açık şekilde zararı olan davranış biçimlerini net bir şekilde tanımlamayı başardık galiba. Hani bunlara bakıp ya bunları yapmamak iyi fikirmiş. Yani anne babalık bence %90'ı çocuğunu travmaya uğratmamak ve gelişmesi için pozitif ana oluşturabilecek yaşantılar oluşturmak. %90'ı bu. %10'u daha incelikli işler. O yüzden çocuğa aktif olarak zihnin ne bozar, travma nedir kavramından haberdar olması lazım. Şimdi bir de çocuğa ailede değil bazen dışarıdan kötülük oluyor. Fakat dışarıdan kötülüğü çocuk anne babasına söyleyip söylememekte tereddüt ediyor. Çünkü kötü olan, kötülük yapan kişiye kimseye söyleme diyor. Söylersen sana inanmazlar diyor. Annen baban sana kızar diyor. Anne babanın da kötü bir şey olur veya onlar uyarsa kötü şeyler olur. Çocuk korkuyor. Eğer anne babanın arasında önceden çocuk arasında bir güven yoksa, önceden böyle durumlarda ne yapılacağı senaryosu konuşulmamışsa çocuk söyleme cesaretinde bulunmuyor. Böylece travma devam edip gidiyor veya izleri derinleşiyor. O kritik anda çocukların anne babaya söylemesi, anne babanın çocuklarını dinleyebilmesi çok kritik önemde. Çünkü travmayı hemen durdurmuş oluyoruz, derinleşmesini engellemiş oluyoruz, çocuğu ortamdan uzaklaştırıyoruz. Belki de kötülük yapanını da cezalandırma imkanı olur.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken uiddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezine, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor: ellezine yunfikune fisserra'i ve darra, sevinçli anlarında da zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire, gönlünü alır. Yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyerektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Yunfikune, infak ederler, fisterra, ivetterra. Darlık ve genişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir, müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder, Allah'ın rızasını kazanır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Davud Aleyhisselam.
1: Biz ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davranışlara böyle mükafat veririz. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar, Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la beraber inananlar, hepiniz salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. Allah da ona, Davud'a, hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve Zebur'u verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti.

0: Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Azade, Mısra-yı Azade, şiirin en küçük ama en yoğun birimi. Klasik Türk şiirinde anlamı, ölçüsü ve bütünlüğüyle tek başına bir şiir değeri taşıyan tek mısralara Mısra-yı Azade ya da kısaca Azade denir. Köken olarak Arapça azat kelimesinden gelir, bağımsız, özgür anlamını taşır. Dolayısıyla azade hem biçim olarak hem anlam bakımından bağımsız mısra demektir. Bir azade mısra bir beyte ya da manzumeye bağlı değildir. Tek başına söylenmiş, eksiksiz bir duygu ve düşünceyi ifade eden ölçülü bir dizedir. Klasik şiir geleneğinde en küçük nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle divanların son sayfalarında Mısra-yı Azadeler başlığı altında yer alır. Tarihte bu türün en güzel örneklerinden biri 2. Mahmud'un Hekimbaşı Abdülhak Molla'ya aittir. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Bu mısra hem ölçülü hem derin anlamlı bir vecize şiir niteliği taşır. Benzer biçimde Muallim Naci tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafının altına şu mısrayı yazmıştır. Mudihikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler. Yani ben ölsem de dünyayı güldüren tasvirim gülmeye devam eder. Modern dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu sözü de Mısra-yı Azade örneği olarak kabul edilebilir. Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Klasik edebiyatın yanı sıra Cumhuriyet dönemi şiirinde de tek dizede anlam derinliği kurma geleneği sürmüştür. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in şu mısrası da azade özelliği taşır. Ben ve ötesi, bir hiçin içindeyim. Azade mısra, şiirin özü, duygunun kristali, dilin en yoğun halidir. Bir bakıma bin beyitin içinde saklı bir inci, şiirin bir nefeste söylenmiş halidir.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Akşam yatarken abdestinizi tazeleyin. Taze bir abdest alın. Ondan sonra bir güzel şöyle itinalı abdest alırsınız. Ne yorgunluk kalır ne bir şey. Ne kir kalır ne pas. Ondan sonra 4 rekat bir namaz kılıverirsiniz. Sağ yanınıza yatarsınız. Euz besmele çekersiniz. Dualar edersiniz. Çeşitli dualar vardır. Hiçbirini bilmediğinizi kabul edelim. Efendim, La ilahe illallah dersiniz. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirirsiniz. Dini bilgilerinizi zihninizde tazelersiniz. Amentü billahi okursunuz. Kul huvallahu ahadi okursunuz. Kul euzü bir rabbil felak okursunuz. Kul euzü bir rabbil nasi'yi okursunuz. Öyle uykuya dalarsınız. Allah diye diye zikredeye de dalar gidersiniz uykuya. Böyle yattı mı insan abdestli olarak bütün gecesini melekler ibadete yazarlar. Az bir kazanç değil. Ne demek az bir kazanç değil? Çok büyük bir kazanç. Yani sen hiçbir gece sabaha kadar geceni ihya ettin mi ibadetle? Bir Kadir gecesinde işte Kadir gecesi bin haydan daha hayırlıdır dendiği için işte çoluk çocuğunu bahçelerde uyutuyorlar filan. Süleymaniye Camisi'nin avlusunda, Fatih Camisi'nin avlusunda bakıyorsun sabahlamaya gayret ediyor insanlar. Bin aydan hayırlı, ömre bedel diye. Hadi bu gece uyumayayım diyor ama sabaha perişan. Sabaha uyku. Çünkü zayıfız. Yani öyle zayıf kullarız ki, öyle biçareyiz ki. Neyimize güveniriz bilmiyorum. Hiç bir gece uyumasak perişan oluruz. Ayakta sallanmaya başlarız. Gece ibadet etmek kolay değil. O duyuyoruz. Gece kaim, gündüz saim. Yani geceliğin kıyamı leyl, namazda, ibadette, taatte, gündüzleyin de oruçta. Öyle geçerlermiş Evliyaullah kıymetli insanlar vakitlerini. Buyur bakalım sen de bir yap. Dile kolay o şeyleri yapmak. Göreyim seni sen de yap. Kolay değil ama işte böyle yapmak kolay. Her zor işin bir kolay tarafı vardır. Acizlerin de faydalanabileceği bir tarafı vardır. Parası olmayan, hayır o hasenat yapamayacak insan tesbih çeker. O da sadaka yerine geçer. Onun gibi. İşte böyle geceliğinde abdest alarak, dua ederek yatmak, o da öyle bir geceyi ihya etmenin fukaraya, zuafaya mahsus şeklidir. Bunu elden kaçırmayın. Şimdi akşam oldu. Ne diyeceğiz akşam olduğu zaman? Yani akşam ezanından sonra tamam geçerli vakit, yattığımız zaman da diyebiliriz. Radıytü billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulü diyeceğiz. Başka rivayetler de vardır. Tabii şimdi bu rivayeti okuyoruz. Böyle derse imanın özünü, hakikatini elde etmiş, onu kavramış, ona tam isabet etmiş olur. Yani hata yok, şaşırma, yanılma yok, tam isabet etmiş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresi 62 ile 86. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilesiniz demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı, en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara aşağılık birer maymun olun dedik. İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine, Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar, ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa da, Allah buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın demişti. Onlar tekrar, Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, o Rabbim rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir buyuruyor dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki, o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, şimdi Rabbinden gerçeği getirdin deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken isteklerini çoğaltmaları sebebiyle neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı.

0: Ey İsrailoğulları! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun katil zanlısı hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. İşte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona "o öldürülen adama vurun" demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman "biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin" derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara "Allah'ın size açıkladıklarını, yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu?" derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere, dünyalık menfaate satabilmek için "bu Allah katındandır" diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, "ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak" dediler. De ki, "Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı, kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin" diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar "birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız" diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz. Ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki, bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez, onlara asla yardım da edilmez. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara Suresi 62 ila 86. ayetleri dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere, ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde, X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
2: 2 dakika. Az, öz,

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız

0: bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Kim?

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne üç kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu İttifak Çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3 Ağ uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon Decay Vertical. Sembol oranı 27.500. Klimada 2 derece yüksek ayarla %15 tasarruf mümkün. Önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve buna bağlı elektrik tüketiminin 2 kattan fazla artması bekleniyor. Çalışmalara göre 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoğu bulunurken bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde 2 kattan fazla artması bekleniyor. Buna bağlı olarak elektrik tüketiminin önceki yıl 5-6 bin gigawatt seviyesindeyken gelecek yıllarda 12 bin gigawatt seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Uzmanlar artan klima kullanımının enerji tüketimini etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin doğru sıcaklık ayarı olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanması gerektiği vurgulanırken sıcaklık ayarının 2 derece yüksek seçilmesiyle enerji faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalı uyarısı yapıldı. Kırtasiye sezonu açıldı. Yeni eğitim öğretim yılına hazır olan kırtasiye sektörü hareketlenmeye başladı. Ürün fiyatları farklı markalar ve çeşitlere göre değişirken özellikle merdiven altı üretime karşı uyarı yapılıyor. Yapılan açıklamada 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Açıklamada vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve C işaretini kontrol etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilirken, çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmeli. Alışverişlerin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yoğun şekilde gerçekleştirilecektir denildi. Aşırı çay, kahve ve bazı ilaçlar böbrek sağlığını etkiliyor. Türkiye'de yaklaşık her 6 yetişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulgusu görülüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Tolga Karakan, bir oturuşta bir demlik çay bitiriyorum diyenleri uyardı. Aşırı çay ve kahve tüketimi, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ve içeriği bilinmeyen takviyeler böbrekleri etkiliyor. Türkiye'de erişkinlerin %16'sında kronik böbrek hastalığı bulgusu saptandığını belirten Karakan, Türkiye'de böbrek hastalığının görülme sıklığı dünya ortalamasından daha yüksek dedi. Bu kişilerin önemli bölümünün belirti göstermeyen erken evrede olduğuna işaret eden Karakan, 2023 sonunda Türkiye'de diyaliz veya böbrek nakliyle yaşayan yaklaşık 89 bin kişi bulunduğunu kaydetti. Bir demlik koyu çayın kısa sürede tüketilmesinin bazı kişilerde çarpıntı, tansiyon yükselmesi, mide şikayeti, sık idrara çıkma, titreme, huzursuzluk ve uykusuzluğa neden olabileceğini belirten Karakan, asıl sorundan birinin de su tüketiminin azalması olduğunu vurguladı. Özellikle ağrı kesicilerin sık ve kontrolsüz kullanımının böbreklere zarar verebileceğini belirterek, bitkisel ürünlerle içeriği bilinmeyen takviyelerin de tamamen zararsız kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Ülkemizde yapılan bir çalışmada böbrek hastalığı Marmara ve Güneydoğu'da en yüksek iken Akdeniz ve İç Anadolu'da en düşük çıkmıştır değerlendirmesinde bulunan Karakan, Akdeniz tipi beslenmenin doğru uygulanması halinde böbrek ve kalp sağlığı açısından koruyucu olabileceğini kaydederek sebze, baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve balıktan zengin, tuz ve işlenmiş etten fakir beslenmenin önem taşıdığını vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava tahminlerine göz atalım. Bu arada denizlerde rekor sıcaklık dikkat çekiyor. Denizlerde ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 21 dereceye çıkarak bu ay için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Hatta bu yaz birçok Avrupa ülkesi rekor sıcaklarla kavrulurken veriler

0: denizlerin de aşırı hava olaylarından nasibini aldığına işaret ediyor. Atlas Okyanusu kıyılarıyla Batı Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayında rekor seviyelere ulaştı. Bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Bazı yerler için yağış söz konusu. Akdeniz'de Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar uyarısı da söz konusu. Marmara'nın güneyinde ve kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa ve Çanakkale 34, İzmir 38, Denizli 40, Antalya ve Adana 36, Ankara 33, Düzce 31, Kastamonu 33, Samsun 30, Trabzon 27, Erzurum 26, Malatya 34, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 45, Medine 43, Lefkoşa 33, Aşgabat 36, Bağdat 47, Bakü parçalı bulutlu 32, Londra 28, Taşkent 43, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışı 29 ve Saraybosna 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda, Tem otoyolunda Edirne Batı Gümüşova kesiminde, Ali Ağa Ayvalık, Balıkesir Kepsut Ankara Kırıkkale güzergahlarında, Arhavi Hopa Sarp yolundaki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.74, 1 avro 55.10 Türk lirası, altının gramı ise 6.714 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu, 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programları var. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda Mevlid Törenleri ve Mevlid-i Şerifler üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ

Allah, rızasının peşinde gidenleri, O Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.

0: بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler, sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki, sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları, Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakîne fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

0: ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Ayetlerle Salı Günü Duaları. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi.

Ey parlak güneş, göklerin iftiharı, yeryüzüne saçarsın türlü türlü envarı. O gül yeryüzünde, insanların gönlünde bir kıbleye yönelsinler bu mübarek günde. Ayrılık kalksın aradan, yok olsun ikilik. Göklerde olan varlık, yerde olsun da birlik. Benim ruhum senin ruhunla beraber. Sen oldun ey peygamber, bize rehber. Ay ve güneş Musa ile Harun gibi birleşir. Süte bal katılır ya, öyle kaba yerleşir. İnsan Rabbini tanır, sonra inkar ederse, gönlüne hüzün çöker, gözüne iner perde. İman edenler sonra ona yüz çevirirse, mümkün müdür münafık güzel cennete girse? Bazı kötü ruhlar ki Muhammed ruhun tanımadı, inkara kalkışanlar azar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24/1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24/1448, 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir.

0: Onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat artırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğine ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akre olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akre Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. Klimada 2 derece yüksek ayarla %15 tasarruf mümkün. Önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve buna bağlı elektrik tüketiminin 2 kattan fazla artması bekleniyor. Çalışmalara göre 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoğu bulunurken bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde 2 kattan fazla artması bekleniyor. Buna bağlı olarak elektrik tüketiminin önceki yıl 5-6 bin gigawatt seviyesindeyken gelecek yıllarda 12 bin gigawatt seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Uzmanlar artan klima kullanımının enerji tüketimini etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin doğru sıcaklık ayarı olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanması gerektiği vurgulanırken sıcaklık ayarının 2 derece yüksek seçilmesiyle enerji faturasında %15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalı uyarısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava tahminlerine göz atalım. Bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Bazı yerler için yağış söz konusu. Akdeniz'de Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar uyarısı da söz konusu. Marmara'nın güneyinde ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa ve Çanakkale 34, İzmir 38, Denizli 40, Antalya ve Adana 36, Ankara 33, Düzce 31, Kastamonu 33, Samsun 30, Trabzon 27, Erzurum 26, Malatya 34,

Diyarbakır ve Şanlıurfa 39 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu, 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programları var. 17.10'da Ses Söz Sanat programımızda Mevlid Törenleri ve Mevlid-i Şerifler üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programında birlikteliğimiz an itibariyle başladı. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam gelen mesajlardan bugün yine sizinle bunun üzerine konuşacağız. Bugün mesaj atan dinleyicimiz henüz evli değil ama bir evlilik kurma niyetinde, tanışma aşamasında bir erkek dinleyicimiz mesaj atmış. Mesajı şöyle: Merhaba, ben üniversite mezunu, memur olarak çalışan birisiyim. Arkadaşımın tavsiyesiyle tanıştığım bir hanımefendiyle tanışma aşamasındayız. İkimiz de aynı burçta olduğumuzdan mıdır ya da onun lise mezunu olması ve kitap okumayı dahi sevmemesinden midir bilemiyorum. Muhabbetimiz hep günlük faaliyetler üzerine oluyor. Siyaset diyorum burun kıvırıyor, kitap diyorum sevmem diyor. Neredeyse hiç sosyal hayatı bir aktivitesi yok. Ben de bu konularda tam tersiyim. Kitap okuyalım, gezelim, sosyal olalım isterim. Siyaseti de severim, faydalı olabilecek tartışmaları da. Sizce bu evlilik için uygun bir birliktelik olur mu? Yine hocam zor sorulardan biri, yani büyük bir karar sorusu. Ama tabii yani evlenecek bir genç için de hakikaten çok kritik bir karar anı. O yüzden böyle bir soruya da hak veriyorum ama kimse de bu sorunun cevabını veremez. Bu sorunun cevabı dinleyicimizde. Şimdi hocam farklı bu evliliklerde yaşanabilecek sorunların da herhalde ilk çözüm yeri eş seçimi, yani büyük bir kısmı eş seçiminde halloluyor. Ortak zevklerin çokluğu mu önemli, yoksa bunlar için eşimize alan bırakamayacak mıyız? Yani bunu nasıl ölçüp tartmalıyız? Çünkü geçtiğimiz programlardan hatırlıyorum hocam, eş seçiminde şunu söylemiştiniz. Yani %100 bu tamam, her şeyde tüm istediklerime uyuyor diye bir şey yok. Yani %70, 80, %60 bulduysan, fazla bir şekilde artısı fazlaysa uygundur demiştiniz. Bu dinleyicimize neler söyleriz hocam?
2: Tabii burada da benzer durumlar geçerli ama burada şu anda eşinin yani hoşuna giden, yani benimsediği yönlerini, benimsemediği yönlerini listelemesini tavsiye ederiz önce.
1: Evet.
2: Mesela bu şey, yani onun kitabı sevmeyebilir. Yani illa herkes siyaset konuşmayı sevmeyebilir ki, kadınlar çoğu fıtri olarak siyasi tartışma çok sıcak değildir. Yani onlar daha çok günlük şeylerle ilgilidir. Yani burada iyi bir anne adayı gibi gözüküyor bu kadın, onu söyleyeyim. Sosyal hayatı, aktivitesi yok diyor. Yani bu da yani olumsuz da olmayabilir bu gibi durumlar. Beklentiyi gerçekçi sınırlarda tutabiliyor mu, tutamıyor mu kendisi? Onu da beğendiği yönleri yazsın bir listeye. Beğenmediği yönleri yazsın. Yani %50'den fazlası hangisi ağır basıyorsa karar verebilir ona göre. Sizin de söylediğiniz gibi %70-80 olsa nurun hala nur. Çok iyi. Yani %70-80 denk geliyorsa, küfüv deniyor. Hani bizim kültürümüze, dini terminolojik denklik, küfüv olmak deniyorsa. Yani bunun da çeşitli denklik formları var. Mesela ekonomik olarak denk mi? Fiziksel görünüm olarak denk mi? İşte biyolojik olarak bir şey var mı? Engel var mı? Ve onun uygunluk var mı? Onlar gibi bakılır. Aile, sosyal ilişkiler açısından denk mi? Ondan sonra kişilik şeyine gelir. Kişilik olarak da. Zaten bir %70-80 bir sevgi hissediyorsa ona karşı, bunlar şey olabilir, ortak noktada bulunabilir. Yani evliliklerde hani altın orta nokta kuralı var. Eğer inatçı birisi değilse çözümü kolay, inatçı birisi ise o zaman bir düşünsün. Hep böyle şeylerden, geleneksel olarak gelen bizim büyüklerimizin söylediği bir söz vardır, bu zamanda geçerlidir. Evleneceğiniz kişide üç şeyi arayın. Bir, Allah korkusu olsun. Allah'tan korkan kimse gizli kötülük yapmaz. İki, kuldan utansın. Toplumdan, geleneklere olan kuşu, o da açıktan kötülük yapmaz. Üç, inatçı olmasın. Evlenebilirsiniz denir. Yani burada aslında bu genel bir çerçeve bu. Yani gizli kötülük yapmayacak, açıktan kötülük yapmayacak bir kimse. İnatçı olduysa da evlilik uyumu için çok önemli bu inatçılık şeyi. Düşünce katılığı ve bunun arkasında genellikle düşünce katılığı ben merkezci kişilerde, narsistik kişilerde çok oluyor ya da obsesif kişilerde oluyor. Yani herkes benim şartlarıma uysun, benim kurallarım geçerli olsun. Güç bende, otorite bende. Yani evlilik ilişkisini köle efendi ilişkisine indirger. Ben ne dersem o olur deyip köle efendi ilişkisi isteyen bir evlilikse katiyen hemen uzak dursun orada. Yani seni seviyorum ama paspas olmanı istiyorum diyorsa, ben bir seçimdir, o da kabul ediyorsa olabilir. Ama böyle durumlarda geliyoruz, böyle bazı şey ilişkilerde seviyor, çekici de oluyor mesela erkeklerde, böyle güçlü nedirse olur diye kendini merkeze almış bir yaşam felsefesi var. Böyle bir kimseyle yapılmaz. Eşini köleleştirmek istiyor demektir. Kadında da olur, erkekte de olur bu. Onun için böyle durumlarda mesela onlara, bu konulara ilgi duymuyorsun ama bazı, yani zaten severse zorlar kendini o. Mesela oturup birlikte futbol seyredelim derse bir erkek bir kadına, belki hoş olurdu ama çok gerçekçi değil. Zevk alamaz yani, ancak eşinin hatır için oturur seyreder. Ama nadir de olsa bazı kadınlarda vardır, birlikte şeydir mesela, yani o fanatiktir. Yani o tarzda da olabilir ama bunu tabii kişilerin bu konuda bunu ortak alanlar, böyle çatışmalı sorunlu alanlar ve beklentileri. Benim beklentilerimden onu yapacak. Bu durumlara rağmen artılara ağır basıyorsa bu durumu, ben bu senin bu durumun beni rahatsız ediyor ama ne düşünüyorsun bu konuda? Yani biraz adımlar atabilir misin dese mesela, kitap okumuyorsun. Hadi okumayabilir ama eşi okursa birlikte ona refakat edebilir ama eşi kadar okumayabilir. Yani öyle bir çocukluktan öğrenilir çünkü kitap okuma. Siyaseti sevmeyebilir ama o siyasetle konuşacak. Öbürü de diyelim kadın kuşağı programlarını seviyor diyelim mesela. Bu gibi şeylerde. Ama evlilikte ortak bir hedef varsa bunlar ikincil konular. İyi insan olmak, iyi çocuk yetiştirmek, karşılıklı bir evin, bir sıcak yuvan olması, ortak hedefleri varsa bunlar, yani emin ol, bu kitap okuma, işte sosyalliği, siyaset, bunlar ikincil konular. Birincil konular hayata, yaşam felsefeniz aynı mı? Evlilikte. Yaşam felsefesi aynıysa kişilerin, hayata bakışları, böyle yüksek idealleri, ortak idealleri varsa bunlar bir şekilde çözülüyor bu durumlar. Onun için burada evlilikle ilgili biraz daha kendi analiz yapması lazım. Evet. Yani bu uygun mu veya değildir demek vebaldir. Burada hiçbir zaten bir uzman senin bu kişiye uygun değilsiniz, ayrılın diyemez. Evet. Vebaldir bu. Ama bu kişiyle yaşarsan şu zorluklar seni bekliyor. Yaşamazsan başka kişilerde bunu onu bulamazsan başka şeyler bulursun. Evet. Mesela sosyaldir, eve girmez. Bu sefer de ondan şikayet edersin. Hiç eve girmiyor bu diye. Ya onun için bu böyle durumlarda tıpta bir kural vardır. Yani ilacı ilaç yapan dozudur. Yani zehir dediğiniz gibi ilacı zehir yapan aşırı dozda olmasıdır. İlaç yapan dozudur. Dozuna uygun, yani her ilişkide de geçerli bu. Yani ilişkilerde, yani dozunu iyi ayarlarsınız ilişkilerde. Bu da nedir? Oturup konuşabiliyor musunuz? Oturup böyle yani birçok ortak alanlarınız %50'nin üzerinde olması lazım ama. %50'nin üzerinde değilse ortak ilgi alanlarınız, o durumda şey olmuyor. Yani sevgi de zayıflayınca şey yapıyor. Bir müddet sonra evlilikte, çünkü ayrışma, sevgi değişkendir yaşıyor, yani ayrışma yaşanıyor. Bunu açıkça konuşması lazım. Bak böyle böyle. Ben sevmiyorum ama bu konuda bana arkadaşlık yapabilir misin? Bana şey yapabilir misin? Bir kitap okursan dinler misin? O da karşıdan ondaki bunu, mesela fazla kitap okuyup eline gelip de kitap okup, şimdi şu anda tableti açıp kitap okunuyor. Devamlı öyle olursa o da

0: ondan rahatsız olur mesela.
1: Evet. Orada peki hocam, yani buradaki çözüm ya beraber kitap okuyalım mı, sadece bu mu, yoksa mesela ben okuyorum ama işte eşim istemiyor, sevmediği için bana okuma işte sürekli kitap okuyorsun falan filan diye anlayış göstermemesi mi yani?
0: Tabii.
1: Böyle de bir şey var yani, o kişisel zevklere karşı tarafın bir
0: mesela
1: alan bırakması.
0: Kitap diyorum diyor, sevmem diyor mesela. Kitap
1: siyaset
0: diyorum,
1: diyorum,
0: sevmem
1: diyor. Vuruyor,
0: siyaset diyorum, sevmem diyor.
1: Evet.
0: Sevmem diyor. Yani demek ki kız aslında açık ve dürüstmüş bu. Söylüyormuş açıkça. Yani ona karşı seviyor gözüküp ondan sonra şey yapabilir. Böyle tersine davranabilirdi. Yani burada önemli olan şeydir. Yani burada böyle kişilik, ahlaki, temel kişilik özellikleri uygun mu değil mi, ona bakması lazım.
1: Yüzdelikten bahsettik ya hocam. Yüzdelik diliminde bunlar aslında çok böyle başat aktörler değil. Böyle küçük küçük yüzde üçlük beşlik belki şeyler. İnsan özellikle eş seçiminde de, sosyal ortamlarda, arkadaş seçiminde de insan kendisine benzer olanı daha yakın, daha güvenli hisseder ya hocam. Burada da biraz galiba böyle bir konu var. Yani kendisine benzer biriyle daha mutlu olacağına inanma. Ama tam aksine bu çatışma da doğurabildiği örnekler de oluyor
0: tabii
1: hocam.
0: Yani
1: o yüzden sanki orada kriteri doğru belirlemek, yani bana benzesin, işte ortak zevklerimiz hep aynı olsun demek çok doğru bir kriter belirleme değil sanki hocam.
0: Tabii evlilikteki bazı değerler var, aile değerleri. Mesela o değerler ikisi aynı şeyi düşünmesine, yok evlilik şeydir, farklı kişilerin ben kalarak biz olmalarıdır.
2: Evlilik Okulu.
0: Ben kalarak biz olmalarıdır. Ya yani o değişsin, benim şartlarıma uysun diyorsa burada kendisinde hata var. Ona ben diyerek biz olmak. Yani evlilik farklı kişilerin aynı amaç için benzer davranması, benzer hareket şekli hareket etmesi evlilik. Yani bütün şeyler takım çalışmalarında da öyledir. Liderlikte de öyledir. Lider ne yapar? Evlilikte, şirkette diyelim ya da bir kurumda lider ne yapar? Farklı mizaçtaki insanları, farklı özellikteki insanları aynı amaç için ortak hareket ettirmeye çalışır. Ortak hedef nedir? Onları belirlemeleri lazım önce. Ortak hedef nedir ve benzer hareket şekli hareket ediyor muyuz demektir. Hı hı. Eşim değişsin de öyle gelsin gibi bir yaklaşım, bu hoş olurdu ama mümkün değil. Yani çünkü biz bu durumda demek ki kendini merkez alan bir kişi bu soruyu soran olabilir.
1: Hı-hı.
0: Kendini bana benzesin, benim hep benim hoşuma giden şeyleri yapsın gibi bir yaklaşım varsa bu kişi evliliğe hazır değildir zaten. Bu durumlarda
1: soruyu soran. Evet.
0: Değildir yani. Kişini değişti de gel diyorsa kişi eşine. Böyle durumlarda o bir adım atarsa, ben bir adım atıp orta noktada buluşabilirsek, böyle bir düşeli hareket ederse olur. Ama evlilik demek tarafların birbirinin kopyası olmak demek değil ki. Onun sessiz zamanları da olması lazım. Özeli de olması lazım.
1: Evet.
0: Ona bir o özel alan bırakması lazım. Yani onu bırakamazsa zaten mümkün değil, yapamaz bir insan. Şu fotokopi değil hiçbir insan.
1: Hı hı.
0: Herisi, o farklı bir insan. Hani ben kalarak biz olmayı başarabilirse evlilik olgunluğu var demektir burada o kişilerle. Hı hı. Onu da ne olur? O kişi daha fazla değiştirmeye çalışmaz böyle durumlarda. Hı hı. Ya onun huyu böyle ama işte bir sürü de güzel huyları var der.
1: Hı hı.
0: O olumsuz tarafını tolere eder. O evlilikte tolerans onun için çok önemli. Burada bir kimse zaten böyle eşini mükemmel isteyen kimse kendisinde de böyle mütevazi de olabilir gözüken bir kimsedir. Aslında gizli kibir vardır.
1: Evet.
0: Gizli kibirde şey vardır. Çok mütevazi gözükür, şey gözükür fakat arka planda bu şey pasif narsizm diye geçiyor. Bu narsizmlerde kişi herkesi mükemmel yapmaya çalışır. Eşini mükemmel yapmaya, çocuğunu mükemmel yapmaya. İşte ben mükemmelim, onlar da olsun diye.
1: Hı hı.
0: İyi niyet fakat son derece kişilikleri ezen bir tarzdır. Totaliter bir zihniyettir o. Otoriter bir zihniyettir. Tekelci bir zihniyet. Böyle liderlerde otokrat liderler böyledir. Mesela otokrat liderlerde ne vardır? Kendi fikrini zorla kabul ettirirler. Kanun ve kurallara değil, şahısların dediği olur. Güç şahıslardadır. Kanun ve kurallarda değildir. Kendi fikrini zorla kabul ettirir. Olması ezir geçer. Üçüncüsü de istişareye kapalıdır. Bu otokrat özelliktir. Bütün kontrol bende olacak diyen bir eşse taraflardan birisi, o evlilik yürümez. Evliliğe hazır değil o kişiler.
1: Hı hı.
0: Onun için evlilikteki ilişkilerde takım liderliği vardır. Mesela dış gerçeklikte erkektir takım lideri bizim kültürümüzde. İç gerçeklikte kadındır. iş gerçeklik dahili müdüresi gibidir kadın evin. Yani koltuklar nerede, tablo nerede? Kadına bırakılır o. Çocukların eğitiminde birçok konularda evde anne liderdir, onun dediği olur. Hı hı. Ama dış gerçeklikteki şeylerde bu erkektir. Ya da şu andaki karı koca çalışıyorsa ikisi birlikte bunda. Bu eş başkanlık sistemi şu anda evlilikte geçerlidir. Hı-hı. Ya kadın veya erkek evin lideri değil, eş başkanlık gibi olacak. Çalışıyorsa tabii. Hı-hı. Çalışmıyorsa bu rol paylaşım ideal olan.
1: Evet.
0: Bak çocukların annesi evin hanımı, sadık bir eş ama öyle durumlarda erkekler sopa gibi kullanıyorlar ekonomik gücü. Ona karşı da erkekte şey yapabilmek için, adil olması için, sopa gibi kullanmaması için parayı böyle bir şey diyor ve bence de haklı. Hı hı. Haklı yani. Onun için bizim mesela Anadolu'da şu anda kız çocuklarını okutma furyası başladı. Daha önce okutmuyorlardı. Hı hı. En çok niye okutuyorlar anneleri çocuklarını biliyor musun? Kız çocuklarını. Ya ortam kötü, evlilikler kötü gidiyor. Kızın başına bir şey gelirse mesleği olsun. Hı hı. Emin ol, gizli neden bu şu anda.
1: Evet, evet.
0: Mesleği olsun, el konuda bilezik olsun diye okutuyorlar. Hı hı. Haklılar. Çok kötü örnek var. Erkek, hı hı, zulmü var yani birçok evlilikte. Erkek zulmüyle o kadar uğraşıyoruz ki. Kadına yönelik şiddet de bunun bir parçası. Onun için burada buradaki şeye gelirsek, yani burada soruyu soran kişi erkek eşinin kendi şartlarına uymasını çok istiyor gibi.
1: Evet.
0: İstiyor gibi yani. Onun sorusunda bunu düşünsün. Bu soruyu soran. Acaba ben evlilikte altın orta nokta kuralına oluyor muyum? Onun beklentileri, ihtiyaçları ne? Benim beklentilerim, ihtiyaçları ne? Ben kalarak biz olarak ilerleyebilecek, evet, miyiz? Bunu bulsunlar. Onun ilgi alanı o olabilir, o olabilir ama ortak alanlar da bulunurlar.
1: Evet. Ayrıca şeyi de vurgulamış hocam, yani ben üniversite mezunuyum, hanımefendi lise mezunu diye bunu da vurgulamış.
0: Ben üstünüm gibi bir mesaj.
1: O alt mesajı da evet, yani mesajda o da var.
0: Ben entelim, o entel değil demek istiyor. Evet. Aslında yani burada soruyu sorana biraz sorgulatmaya ihtiyaç hissettik. Evet. Çünkü bizim programın da amacı o yani. Zaten evet, ona birkaç tane böyle pansuman tavsiyede bulunmak değil.
1: Tabii. Yoksa yani, derdik ki bu ilişki, evlilik uygun değil.
0: Değil yani. Bitirmedik ama. Yani. Yok öyle değil. Yani. Burada önemli olan analiz yapabilmek. Evet. Psikolojik analizler yaptırıp ve kendini gelişmesini sağlamak bu olayda, bu durumda onu hedefliyoruz.
1: Evet. Aynı eve girmeden eşini gerçek anlamda tanıyamazsın. Hani 10 yıl beraber olsan bile, 10 yıldır tanıyor olsan bile aynı eve girmeden tanıyamazsın derler ya hocam. Katılır mısınız?
0: Tabii burada hani bir söz var ya, haklı yönü de var, haksız yönü de var bunun. Hı hı. Yani haklı yönü şöyle, 50 yaşına gelmiş hala yeni huylarını görüyorsun. Hı. 50 yıllık evlilikte. Öyle bir şey, insan değişimi açık bir şey. Çok değişiyor. Hiç kimse ben ehli necatım, ben iyiyim, ben güzelim diyemez. Yani haf ve reca arasında kalmak var. Böyle ümit ve ümitsizlik arasında insan. Ben ne iyilerdenim demeyecek, ne de kötülerdenim diyecek. Şu anda iyilerden olmaya çalışıyorum ama yarın ne olacağım belli olmaz. Bu Anadolu irfanında güzel bir söz var. Ne oldum deme, ne olacağım de diye derler. O yüzden bu duyguyu yaşıyorsanız yani tehlikelere karşı kendinizi korursunuz. İlkesel yaşarsınız. Evet. Böyle yaşayan kimse de hataları çok kolayca düzeltebilir durumda. Onun için evlilik olmadan yani bu gerçek anlamda tanıyamazsınız. Bu genellikle böyle internet evliliklerinde çok vardır bu. Uzaktan, evet, tanışıyor. O bir hoşuna gidiyor, evleniyor. Yani hatta böyle kendileri tanışıyor, evleniyorlar. Aile büyüklerinin görüşlerini alırsa aile büyükleri daha objektif bakıyorlar olaylara.
1: Evet.
0: Böyle durumlarda onların görüşlerinde de tabii onlar da eski anne baba da yok şu anda, onu söyleyeyim. Yani çocuğuna benim kızım dünyada bir tanedir, bu adama olmaz diyor. Hmm. Ve bir türlü evlenecek zaman sabote ediyor. Evliliğine engel oluyor farkında olmadan. Yani çocuğunu fazla yüceltiyorsa. Halbuki böyle durumlarda anne baba ne yapacak? Çocuğuma bu evlilik senin için artısı şu, eksisi bu. Yani her evlilikte bir ölçü olmalı. Bütün ilişkilerde. Ölçüsüz ilişki şeydir. Yani bir cetveli eğri olanın çizgisi doğru olmaz ki. Evlilikte de bir ölçü olacak. O ölçüler bilerek evlenirseniz düzeltirsiniz. Yani zaman içerisinde bir adım o atar, bir adım o atar. Anne baba da böyle durumlarda üçüncü bir göz lazım evlilikte.
1: Evet,
0: üçüncü bir gözün onayı lazım. Onlar hani aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasaydı diye boşuna söylememişler. Yani onlar daha böyle objektif bakıyorlar. Sorgulayıcı bak. Görüşünü alsın ama son karar kişi versin.
1: Evet.
0: böyle durumlarda. Ona farkında

0: yapar. Böyle durumlarda şey olur. Yani evlilikle ilgili bir kriz olduğu zaman, ya annem babam beni uyarmıştı der. Evliliği nasıl düzeltilme odaklanır. Yoksa annesine sığınır hemen. Sen zaten sen istemiştin bunu der. Hadi anne de işin içine girer, daha da karışır ortalık.
1: Ve o hani tabii anneler kendi çocuklarını hep böyle işte kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş hocam. Orada yani o eş seçiminde o kör noktalara bakarken, çocuğunun göremediği yerlere bakarken kendi çocuğunun aleyhine bile olsa da orada dürüst davranmak çok önemli.
0: Tabii
1: Yani
0: ya.
1: bazen karşıdaki belki senin çocuğundan daha iyi, hani belki de hak etmiyor. Orada da dürüst olmak
0: Tabii dürüst,
1: önemli.
0: yani dürüstlük çok bu zamanda bir meziyet oldu aslında. Dürüstlük herkeste olması
1: Değil mi
0: gereken
1: hocam?
0: bir özellik. Ben geçenlerde bir vaka geldi. Mesela adam bir yanlış yapmış. Mahkemeye intikal etmiş, birisine hakaret etmiş. Karısı da oradaymış. Karısı mahkemede, savcı da doğruyu söylemiş ya. Ben şimdi şöyle bir yanlış yaptı diye. Adam evliliği bitirmeye düşünüyordu. Bana nasıl benim hakkımda beni de körü körüne desteklemeli beni diyor. Yalancı şahitlik yapmalı diyor. Eşi de dürüst kadın, ben yalan söyleyemem diyor. Onu söylüyor. Şimdi burada böyle durumlarda erkeğin demek ki şey beklentisi var. Ben hata da yapsam beni desteklemeli eşim. Yani bu iş artık adliye intikal etmiş. Yani bugün şey olmasa yani Allah'ın huzurunda çıkacak o yalan. Onun için burada da sen mahkemeye gidebilirsin ama ben yalan söyleyemem, doğru söyleyeyim diye uyarması da önemli tabii. Onun için bu gerçekten böyle kişilerle güvenli ilişki kuruluyor ama.
1: Evet, burada işte yine o, hani toplayacak da olursak hocam, o hatırlatmış olduğunuz işte Allah korkusu olmalı, utanma duygusu olmalı ve inatçı
0: İnatçı
1: olmamalı.
0: olmamalı.
1: Eş böyle olduğu zaman dinleyicimiz de zaten tanışma evresinde, bu evrede olanlara da bunu altını çizmiş olalım. Bu üç tavsiye ve ben kalarak biz olmak, ortak hedef belirleyip ben kalarak biz olmak da böyle programın cümlesi gibi olmuş olsun. Hocam çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz
0: ederim,
1: vermiş olduğunuz
0: estağfurullah.
1: bilgiler için. Sevgili dostlar, size de teşekkür ediyoruz. Akra'da bize eşlik ettiniz, bizleri dinlediğiniz için. 0501-630-30-30 Akra WhatsApp hattımız. Siz de Nevzat Hocam'a yönlendirmek istediğiniz sorular varsa WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı yönlendirebilirsiniz diyelim ve bugünlük de veda vakti. Bir başka evlilik okulu programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bir senedil muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzâ câikum men terdâne dînehu ve hulukahu fenkihuhu İllâ tef'alû teküm fitnetun fil ardu ve fesadun kebir. Sadaka Resulullah bimâ kal el kemâ kal. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İzâ câikum men terdâne dînehu ve hulukahu, dindarlığına, ahlakının güzelliğine hoşnut olduğunuz gençler, kimseler size geldiği zaman fenkihuhu, onları nikah ediverin veya feenkihuhu, onları nikahlayın, evlendirin, boş bırakmayın. Dindarlığı yerinde, ahlakı güzel, evlendiriverin. Birisini bulun, evlendiriverin. İlla tef'alu, eğer böyle yapmazsanız, tekün fitnetun fil ardı ve fesadun, arıyıp. O zaman yeryüzünde büyük bir fitne çıkar, fitne olur ve geniş bir bozgunculuk, fesat, fitne meydana gelir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi özet olarak anladığımız, net olarak anladığımız ne? Birileri gelirse yanımıza, mesela Bayburt'tan göçüyor, geliyor. Aksaray'dan kalkıyor, Niğde'den kalkıyor, geliyor. Hicret ediyor veya Diyarbakır'dan veya efendim Hakkari'den, anarşi var, bilmem ne var, kalkıyor, geliyor. Yoksul, 11-12 çocuk var ailede. Babasının bakmaya takati yok. Çocuk kalkıyor buraya çalışmaya geliyor mesela. Peygamber Efendimiz'in zamanında da buna benzer şeyler oluyordu. Müslümanlığı sevdiği için Peygamber Efendimiz'in yanına kalkıp geliyordu adam. Kabilesinden kalkıyordu, Peygamber Efendimiz'in yanına geliyordu. Evi yok, barkı yok, parası yok, pulu yok. Efendim vakıf yok, şey yok o zaman. Hani böyle geliyor işte bu adam gelmiş. Ahlakı güzel mi? Güzel. Dindar mı? Namazında, niyazında, imanı kavi, sağlam. Tamam. Evlendiriverin. Evlendiriverin diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Evlenme duygusu erkekte ve kadında Allah'ın verdiği bir duygudur. Ayıp değil, günah değil. Allah'ın yaptığında hikmetler vardır binlerce. Yarattığında sebepler vardır, incelikler vardır, sırlar vardır. Hepsi yerlerindedir. Ayıp da değil, günah da değil. Allah böyle yaratmış. Hem insanları böyle yaratmış. Sübhanellezi harakal ezvaca küllaha. Başka varlıklar da böyle çift çift yaratmış. Hurmanın bile erkeği var, dişisi var. İncirin bile, şu bahçedeki incir ağacının bile erkek incir var, dişi incir var. Erkek incirden tomurcuk, kozalak, o yuvarlak çocuklar birbirlerine atıp oyun oynadıkları, savaştıkları şeyler, o gök incirler alınıp buraya asılmazsa burada incir olmuyor veya tatlı olmuyor. Hurmaya da öyle aşı yapılmazsa hurma bereketli güzel olmuyor. Bitkileri bile böyle yaratmış Allah. Hikmetleri var. Çeşitli sebepleri var. Erkekli dişili, çift çift, zevç zevç, eş eş yaratmış. İnsanlar da böyle yaratmış. Kimisi erkek, zükür, kimisi inas, yani hanım. Hanımlardan utanıyor millet. Utanmış cahiliye devri Arapları. Eyvah! bir çocuğu oldu. Ne oldu? Kız oldu. Vay vay benim başıma gelenler. Eyvah eyvah eyvah. Kız çocuğu oldu. Yetevara minel kavmi min su'i ma büşşire bihi. Kız çocuğun oldu diye haber verildi diye insanlardan saklanacak yer arıyor. Perdelerin arkasına saklanmak istiyor. Kız çocuğum olduğumu duymasınlar. Yüzüm kıpkırmızı olacak. Mahcup olacağım. Erkek olsaydı tabii büyüyecekti, cengaver olacaktı, deveye binecekti, ata binecekti, babasıyla beraber hücum dediği zaman hücum edecekti, savaş dediği zaman savaşacaktı, efendim erkek iyi. Ama kız, kız mazlum, kız masum, kız aciz, kız naçiz, kızı istemiyorlardı. İslam bunu reddediyor. Böyle şey yok. Kız ve erkek de Allah'ın verdiği bir şeydir. Allah hayırlısını versin. Kızın da erkeğin de hayırlısını versin. Efendim, bizden önceki ümmetlerde evlenmenin karşısına çıkanlar olmuş. Evlenmemek tarafları olanlar olmuş. Hem kadınlar rahibe oluyor, evlenmiyor. Hem erkekler rahip oluyor, evlenmiyor. Dünyadan kaçıyor, dağ başlarına gidiyor. O la rahbaniyete fil İslam. İslam'da böyle şey yok. Evlenmemek yok. Efendim, dağların başlarına çekilip de efendim cemiyetten kaçmak, insanlardan şey yapmak yok. Yani İslam dini fıtrata uygun, insanın yaratılışına uygun. İnsan bakıyorsun erkek veya dişi, kedi erkek veya dişi, efendim muhabbet kuşu erkek veya dişi. Ne yapalım? Yani fıtrat böyle yaratılmış, böyle yaratmış Allah. İslam dini bunu ayıp ve günah olmadığını beyan ediyor. Peygamber Efendimiz mesela oğlu İbrahim vefat ettiği zaman işte demişler Peygamber Efendimiz'in oğlu öldü de güneş onun için tutuldu. Hemen hutbeye çıkmış. Demiş ki ey insanlar ay ve güneş Allah'ın kudretini gösteren birer alamettir. Bunların tutulmaları belli kanunlara göre olur. Bunların dünyadaki bir insanın ölmesiyle doğmasıyla ilişkisi yoktur. Ona üzüldü de ondan o da tutuldu filan gibi bir şey bahis konusu değildir. Neyi söylüyor? İlmi söylüyor Peygamber Efendimiz. Hakikati söylüyor. Yoksa susuverse bak oğlu vefat etti diye ay güneş bile yas tutuyor diye efendim öyle şey yapıp gidecek susmuyor. Söylüyor. Hayır bununla ilişkisi yoktur. Bu gerçek dışıdır diye söylüyor. Evlilik. Evlilik de Efendimiz buyurmuş en nikahı sünneti. Evlenmek benim sünnetimdir, yolumdur. Benim töremdir, benim adetimdir. Kim benim töremden saparsa benden değildir. Bana uyacak. Şimdi ben hocayım acizane. Birisi de diyor ki kalk şuraya gidelim. Yok diyor şöyle de böyle dedi bilmem ne. Olmaz ki yani değil hocasının insana kalk gidelim dediği zaman hıkmık demesi. Arkadaş arkadaşa derdi bizim rahmetli Muhammed Said Kotköy hocamız hazretleri. Kalk gidelim dediği zaman arkadaşın nereye diye sorarsa arkadaşına sığmaz derdi. İtimat mı etmiyorsun? Pazarlık mı yapacaksın? Arkadaşın kalk diyor gideceksin derdi yani. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacak. Onda fayda var, fazilet var. Ben dindarlık yapacağım, tesbih çekeceğim diye sen evlenme. Ötekisi ben ondan daha çok dindarlık yapacağım diye o da evlenmesin. Ne olur? Türkiye'de Müslüman kalmaz. İnsan kalmaz. Öyle şey olur mu? Yani dinin aslı esası özü, bizim dinimizin aslı esası özü, tabii insan tabiatına uygun. İslam ne yapmış? Evlenmek de var. Şartlar uymadığı zaman boşanmak da var. O da bir yol, o da bir gerekebilir, mecburiyet olabilir. Yani İslam realite dini, hakikat dini. Şimdi bir adam geldi, evlenmedi ne olacak? Fitne olur, fesat olur. Yeryüzünde yaygın fesat olur. Neden? Çünkü tabiatı içeriden bastırır. Aklı yukarıdan ezer, susturmaya çalışır, o bastırır, bu susturur derken boru bir yerden pat diye patlar, hadi.

teknisyen getir de cihazı tamir et. Hasta olur, anormal olur. Bunun normal bir şekilde yerine gelmesi lazım. Allah'ın yarattığı şekilde yerine gelmesi lazım. Onun için Peygamber Efendimiz kendisi evlenmiş, bize yol göstermiş. Benim sünnetimdir nikah diye tavsiye etmiş. Şimdi bu çocuğu evlendirmezsen, bu delikanlıyı, onun korunması bir zor, bu tarafta bu kızın zor korunması bir başka zor. Perdenin arkasından bakmaya başlar, sokağın köşesinde zincir çevirmeye başlar, ıslık çalmaya başlar, kaş göz kıpırdatmaya başlar. Hadi bakalım, günahların bir kısmı onlara yazılır, bir kısmı da analarına babalarına yazılır. Neden? Bunların vakti geldiği halde sen bunları evlenmedin, bak bunlar böyle fitne ve fesada şimdi meylediyorlar, dayanamıyor. Dayanamıyor, meylediyor diye anasına babasına günah yazılır. Onun için Bahattin Nakşibend Efendimiz hanımına tembihlemiş. Demiş bizim kız buluğa erince bana haberdar olayım, bildiri ver. Valide hanım da gelmiş, kızın buluğa erdi diye söyleyince hemen gitmiş talebelerinden birisine, kızını sana veriyorum al demiş. Aman efendim ben beş parasız bir insanım, talebeyim, maaşım yok, geçimim yok, evim yok, farkım yok ama vermiş. Sevdiği, dindar bir insan. Bak burada da ne diyor Peygamber Efendimiz? Ahlakını ve dindarlığını sevdiğiniz bir kimseyse evlendiriverin. Parasızlığına, pulsuzluğuna bakıp da evlendirmekten, kız vermekten veya efendim oğlunu da almaktan geri kalmayın diyor yani. Çünkü yuva kuracaklar. Evlenenle, iş kurana Allah yardım eder demiş büyüklerimiz. Haktır, gerçektir, öyledir. Allah evlenene de yardım eder, iş kurana da yardım eder. Allah rızası için olunca nice nice hayır kapılarını açar, olur biter. Bunların yapılması lazım. Onun için sizin yapacağınız en iyi aracılıklardan birisi salih bir kimseyi salih bir kimseyle eş olması konusunda destek oluvermek. Ayıp değil. Ayıp değil, sevap. Hatta bazı dini bütün insanlar sağlam, kale gibi sağlam insanlar. Bak bu Bahattin Nakşibend Efendimiz gibi hatta Hazreti Ömer Efendimiz gibi sahabe ahlakı bu. Gidip sevdiği insana söylemiş, kendisi teklif etmiş. Kızı evde kaldığından değil, kız belki güzeller güzeli, melekler meleği ama İşte ona teklif etmiş. Bu da bir mertliktir. Bu da bir dindarlıktan dolayıdır. Halifenin birisi ulemadan bir zatın melek gibi, ay parçası gibi güzel bir kızı varmış. Halife talip oluyor. Hem büyük alim hem kız çok güzel. Emir-i Mü'minin, Emevi halifesinin efendim karısı olacak, sarayda yaşayacak. Hizmetçiler elleri sıcak sudan soğuk suya değmeyecek. Teni güneş görmeyecek, gölgeler içinde rahat yaşayacak, hizmetçiler pervane gibi dönecek, meyveler tepsi tepsi gelecek, şerbetler, şuruplar, yiyecekler, içecekler, karnı tok olacak, efendim filan. Ne yapmış o alim? Ne yapmış biliyor musunuz? Acele apar topar gitmiş yoksul talebesinden bir tanesine benim kızımı sana veriyorum demiş. Hocam param yok bu mevsus. Efendim vermiş ona. Halife ikinci sefer istemen geldiğinde kızım gitti diyor, evli diyor. Halifeden kaçırmış yani kızı. Emevi halifesinden kızını kaçırmış, yoksul bir kimseye vermiş. Neden? Kızının ahiretini düşünüyor da ondan, dünyasını düşünmüyor. Dünyada az olabilir yiyeceği, sofrası fakirhane olabilir ama ahirette cennetlik olsun. Mühim olan o. Haram yiyip de cehennemlik olacağına, helal yiyip de cennetlik olsun diye çalışmışlar. Benim kızı senin oğlana vermek istiyorum. Veya oğlum gel, senin param bunun olmadığını biliyorum ama ben kızımı sana vermek istiyorum diyebilir. Neden? Dindarlığından. Kızının ahiretini düşündüğü için. Mümkün bu. Ayıp değil, günah değil. Bunu yapanlar var. Hatta birisi kendisi anlatıyor gülerek. Ben diyor, büyük bir hocanın dersine böyle devam edip gidip geliyorum diyor. Cemaatten birisi onun haline bakmış, beğenmiş. Sakallı çocuk, dindar çocuk. İyi. Efendim, oğlum demiş, gitmiş yanına. Hazır ol demiş. Benim kızı sana vermek istiyorum. Evlendirmek istiyorum, hazırlığını yap demiş. Hacı amca demiş, Allah senden razı olsun ama ben demiş parasız, pulsuz, yoksul, meteliğe koşun atan bir talebeyim, yani bir şeyim yok benim. Yok, Allah yardım eder filan demiş. Aradan bir zaman geçmiş, ötekisi ne yapsın? Ev yok, park yok, maaş yok, para yok, pul yok. Belki

0: Cüzi bir maaşı var. Belki o da yok. Belki oradan buradan zekatla filan talebeliğini sürdürüyor. Bir zaman daha geçmiş, yanaşmış yanına gene. Parmak delikanlı demiş, ben sana bir teklifte bulunmuştum. Ne oldu? İşte mahcup, mutlu, mutlu filan. Tabii bakmış ki şey, kızın babası samimi, yani parasızlığına, pulsuzluğuna hakikaten aldırmıyor. Peki öyleyse demiş, rahatlamış yani çocuk. Peki öyleyse demiş, evlenmişler. Şimdi mutlular, bahtiyarlar. Ama babası onu düşünmedi hiç. Babası damadın dindarlığını düşündü. Sonunda öyle oldu. Allah öyle yapar. Zengin diye verirsin, tersi olur. Fakir diye verirsin, zengin olur. Allah yardım eder. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bu evlilik meselesinde birbirinizin çocuklarını evlendirmekte yardımcı olun. Sevaptır. Tamam mı? Bu önemli bir hizmettir. Tabii bizim başımız kalabalık. Başımız kaşınsa kaşıyacak vaktimiz olmuyor filan. Ama bizim de bir yardım etme imkanımız olursa biz de yardım ederiz. Düğününde elekle su filan taşırız derler, böyle şaka yaparlar. Efendim elekle su taşınmaz ama hani balyo duranın kenarda hırk giyicisi gibi biz de amin deriz, dua ederiz filan. Bu işi yapmak lazım. Neden yapmak lazım? Fitne ve fesat olur diyor Peygamber Efendimiz. Yeryüzünde büyük bir fitne olur, çok fesat yayılır diyor. Efendim ahlakı bozulur. Efendim kötü yola saptığı, günah işlediği için ruhi depresyon ve dejenerasyon başlar. Sonra bakarsın çocuk ruh doktoruna gidiyor hasta. Neden? Evlenmedi, problemler çıktı, fırttırdı. Fırttırmak diyor yani, gençlerin kelimesi bu. Oynattı demek yani. Efendim böyle olur. Onun için Efendimizin hadis-i şerifi gelmişken ben de bu meseleyi size söylüyorum. Yardımcı olun birbirine. El habisatü lil habisine vel habisune lil habisat ve tayyibatü lil tayyibine ve tayyibune lil tayyibat. İyi insanlar, iyi erkekler iyi kadınlara, iyi kadınlar iyi erkeklere nasip olsun. Kötülere gitmesinler. Dünyaları, ahiretleri fena olmasın. Tamam mı? Birinci hadis bu. Sevaptır yani. Evlilik de sevaptır. Evlenmek sevaptır. Evlenen insanın sevabı daha fazla olur bekardan. Çünkü aklı sağlam durur. Aklına başka şeyler gelmez. Sonra çocuğa bakmak sevaptır. Eve nafaka getirmek sevaptır. Gıda getirmek sevaptır. Efendim, bir aileye nezaret etmek sevaptır. Kadın çocuk sahibi olursa emzirsin, cihat gibidir. Çocuğa baksa sevaptır. Kocasına hizmet etse sevaptır. Hatta ve hatta karı koca arasındaki evlilik münasebetleri dahi sevaptır diyor Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram şaşırmış. Demişler ki olur mu böyle şey yani? Şehvetini uyguluyor, kaza ediyor. Yani bundan da sevap olur mu? Olur. Harama gitseydi günah olacaktı ya, harama gitmedi. İşte buradan dolayı sevap oluyor diye buyurmuş. Bu mesele böyledir aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani tabirimi biraz mazur görün. İslam evlilik konusunda son derece demokrattır. Yani başka bir şey anlatabilmek için kelime bulamıyorum. Çok hür fikirli, geniş fikirli, yüksek fikirlidir İslam. Meseleyi böyle düşünür, böyle halleder. Onun için İslam'ın bu geniş fikirliliğini anlayıp ona göre hareket etmek lazım. Bir insan uzun zaman bekar kalması doğru değildir, tavsiye etmem. Efendim lise bitsin pekala, üniversite bitsin pekala, askerlik de bitsin pekala, İhtisas da bitsin, yok. Yani ihtisas bitiyor, doktora bitsin, doçentlik bitsin, profesörlük bitsin, o zaman ömür bitsin oluyor. Yani geciktirmek doğru değil. Mümkünse lisedeyken evlendirmeli, değilse üniversitedeyken evlendirmeli, gözü namehreme bakmamalı, efendim kuşağı namehreme çözülmemeli, dürüst yaşamalı. Çünkü gençliğinden itibaren Allah'a itaat ederek yaşayan kimseler Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek. Öyle yetişen gençlerin kıymeti çok fazla. Gençlerin öyle olmasına da çalışmak lazım. Ciddi bir şey bu. İnsanoğlu işte biraz insan tabiatı anlaşılsın diye söyleyeyim. Efendimiz devesinin arkasına alıyor da Arafat'a çıkıyorlar. Arafat'a çıkıyorlar. Devesinin arkasında genç bir sahabi var. Tabi Arafat'ta erkek hacılar da var, kadın hacılar da var. Kadın hacılara gözü takılmış arkasındaki gencin. Kadınlar da ona bakmışlar, o da ona bakmış herhalde. Hac bu, Arafat bu. O zaman diyor ki Peygamber Efendimiz, ey gulam, yani ey çocuk, bu Arafa günü öyle bir gündür ki bugün de gözüne, kulağına, ağzına sahip olan efendim sevap kazanır. Sahip olamayan günaha girer diyor yani. Bakmayacak yani. Namihrama, yabancıya gözüm bakmayacak. İslam terbiyesi böyle. Bu terbiyeyi alacağız ama Efendimizin nikah sünneti, onu da vaktinde uygulayacağız. Lisedeyken, üniversitedeyken neyse evlenecek. Fitne ve fesat olmayacak. Flört olmayacak. Efendim vesaire vesaire olmayacak. Yani namuslu olacak insanlar. Hanımlar namuslu olacak, çocuklar salih evlat olacak, analar babalar dürüst insanlar olacaklar. İslam bunu emrediyor.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hadm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez, sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtiş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zhunube illa ent faghfir li maghfiraten min indik varhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve tuqa vel afafe vel gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır.

0: Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke thabata fil amr. Ve es'eluke azimete rüşt. Ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik. Ve es'eluke lisanen sadika ve kalben selima. Ve a'udhu bike min şerri ma ta'lem. Ve es'eluke min khayri ma ta'lem. وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezi yubelliguni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel ma'il barid.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbela.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahi'llezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni ve'llezî menne aleyye feafdal ve'llezî a'tâni feeczel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şey'in ve melîkehu ve ilâhe kulli şey'. Eûzu bike minen nâr.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne üç kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan

0: Tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu İttifak Çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3 Ağ uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical, sembol oranı 27.500. Aşırı çay, kahve ve bazı ilaçlar böbrek sağlığını etkiliyor. Türkiye'de yaklaşık her 6 yetişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulgusu görülüyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Tolga Karakan, bir oturuşta bir demlik çay bitiriyorum diyenleri uyardı. Aşırı çay ve kahve tüketimi, bilinçsiz ağrı kesici kullanımı ve içeriği bilinmeyen takviyeler böbrekleri etkiliyor. Türkiye'de erişkinlerin %16'sında kronik böbrek hastalığı bulgusu saptandığını belirten Karakan, Türkiye'de böbrek hastalığının görülme sıklığı dünya ortalamasından daha yüksek dedi. Bu kişilerin önemli bölümünün belirti göstermeyen erken evrede olduğuna işaret eden Karakan, 2023 sonunda Türkiye'de diyaliz veya böbrek nakliyle yaşayan yaklaşık 89 bin kişi bulunduğunu kaydetti. Bir demlik koyu çayın kısa sürede tüketilmesinin bazı kişilerde çarpıntı, tansiyon yükselmesi, mide şikayeti, sık idrara çıkma, titreme, huzursuzluk ve uykusuzluğa neden olabileceğini belirten Karakan, asıl sorundan birinin de su tüketiminin azalması olduğunu vurguladı. Özellikle ağrı kesicilerin sık ve kontrolsüz kullanımının böbreklere zarar verebileceğini belirterek, bitkisel ürünlerle içeriği bilinmeyen takviyelerin de tamamen zararsız kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Akdeniz tipi beslenmenin doğru uygulanması halinde böbrek ve kalp sağlığı açısından koruyucu olabileceğini kaydederek sebze, baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve balıktan zengin, tuz ve işlenmiş etten fakir beslenmenin önem taşıdığını vurguladı. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda odaklanmaya dair ipuçlarından söz edeceğiz. Yapmakta olduğumuz bir işe yönelik dikkatimizi sürdürebilme becerisi olan odaklanma, her konuda olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Araç, tren, uçak kullanırken, fabrikada bir makineyi çalıştırırken, ameliyat yaparken odaklanma olmadığı an can tehlikesi söz konusu olabiliyor. Kimi zaman da büyük bir tehlike söz konusu değil gibi görünse de hayatımızın bütününe baktığımızda ömrümüzün önemli bir kısmını yaptığımız işleri yeterince odaklanmadan verimsiz geçirdiğimizi fark ediyoruz. Özellikle de televizyon, telefon, tablet gibi dikkat dağıtan dış uyaranların sayısının arttığı günümüzde odaklanma çok daha zor hale geldi. Peki odaklanma becerimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz? 7 önemli adımdan söz edeceğiz bunun için.

ne kadar odaklanabildiğimizi gözden geçirmek. Odaklanma becerisini geliştirmek için önce ne kadar odaklanabildiğimizi gözden geçirmekte fayda var. Bunun için gündelik işlerimizdeki dikkat süresine bakarak anlayabiliriz. Başka konulara yönelmeden en fazla kaç dakika kitap okuyabiliyorum, ders çalışabiliyorum, yazı yazabiliyorum, iş yerinde ve evdeki görevlerimi yapabiliyorum, ibadetlerde zihnimi ne kadar süre toparlayabiliyorum gibi. Bu gibi soruları kendimize sorarak dikkat süremizi ölçüp bir deftere not alabiliriz. 2. Ortamı sadeleştirmek. Dikkat üzerinde bilimsel araştırma yapan bilim insanları dikkati bir spot lambasına benzetmiş ve spot ışığının yönlendiği alanın dışını algılamadığımızı belirtmişler. Mesela her ne kadar çevresel uyaranlara rağmen odaklanabiliyor olsak da yine de çevremizden gelen etkileri tamamen göz ardı etmemiz zor. Dikkatle ilgili bir filtre teorisi geliştirilmiş. Bu teoriye göre çevreden bizi iki uyaran aynı anda geldiğinde kulağımıza aynı anda iki farklı sesin birden gelmesi gibi zihnimize ulaşmak için bir dar boğaza takılıyor ve ancak biri buradan geçebiliyor. Öte yandan bunun tersine aynı anda iki ses geldiğinde özellikle dinlemekte olmadığımızı da algıladığımızı, gelen seslerin birbirine benzemesi durumunda da dinlemek istediğimiz sesi netleştirmekte güçlük çektiğimizi tespit edenler de var. Dolayısıyla çevremize farklı uyaranlar varken tek bir noktada odaklanabilmemiz, bunu biz istiyor olsak da zor. Bunun en kestirme yolu çevredeki uyaranları azaltmak, ortamı sadeleştirmek. Yapmakta olduğumuz işle ilgili olmayan sesleri kapatmak, gereksiz nesneleri çıkarmakta fayda var. Üçüncüsü, odağı sadeleştirmek. Aynı anda birden fazla iş yapabildiğiyle övünen kimseler vardır. Ders çalışırken bir yandan sesi gelen televizyonu da dinleyebiliyorum diyen bir öğrenci, bir yandan iletileri okurken bir yandan benimle konuşan çalışanı dinleyebiliyorum diyen bir müdür aslında yanılmakta. Çünkü zaman kazanmak yerine daha çok kaybetmekte. İki farklı işi ayrı zamanlarda yapsa alacağından çok daha düşük verim almakta. Yapılan bir deneyde katılımcılara siyah ve beyaz tişörtleri olan basketbolcular izletilir. Bu kişilere takımlardan birinin attıkları pasları saymaları söylenir ve deney sonunda katılımcılara sıra dışı bir şey görüp görmedikleri sorulur. Katılımcıların yarısından fazlası basketbolcuların arasından geçen siyah gorili fark edemez. Dolayısıyla aynı anda çok sayıda nesne görsek ya da duysak da hepsini birinden algılayamıyoruz. Bir kısmı az miktarda bizi etkilese de verim alamıyoruz. Odağımızı sadeleştirmek, aynı anda tek bir işle meşgul olmak, odaklanma becerimizi yükseltecektir. Odaklanma ile ilgili dördüncü öneri, anı düşünmek. Dış uyarıcılar kadar içimizden gelen uyarıcılar da engel teşkil edebilir. Geçmişle ilgili üzüntü ve öfke, gelecekle ilgili kaygı dikkatimizi dağıtır. Duygularımız yönetemeyeceğimiz kadar güçlü hale geldiğinde uzman yardımı almakta fayda var. Ne demişler? Danışan dağı aşmış. Geçmiş ve geleceğin dertlerini bir yana bırakarak yalnızca içinde bulunduğumuz anı düşünmek odaklanma gücümüzü artıracaktır. 5. öneri, farkındalık. Anı düşünüp yaşama yöntemlerinden biri de duygusal ve bilişsel farkındalık çalışmalarıdır. Aslında bu çalışmalar kadim kültürlerde yüzlerce yıldır uygulanmakta olsa da insan sağlığı için faydası yeni anlaşılmakta. Derin nefesler alarak sessiz ve sakin bir ortamda 10-15 dakika kadar gözleri kapatarak bir süre oturup zihinden geçen duygu ve düşüncelere odaklanabiliriz. Neler hissettiğimiz ve düşündüğümüzü fark etmek, ilerlemeyi tıkayan engelleri görmeyi ve onlardan kurtulmayı sağlayabilir. Bu boş bir iş gibi görünse de tahmin edemeyeceğimizden fazla katkıları olabilir. 6. öneri, ara vermek. Hiç ara vermeden çalışmak odaklanmayı, aynı anda çok iş yapmaya çalışmak kadar olumsuz etkilemekte. Uygun sürelerle odaklandığımız konuya ara verebiliriz. Aralarda fiziksel egzersizler yapmak ya da bedenin farklı bölümlerini çalıştıracak farklı işlere geçmek daha etkin olmamızı sağlayacaktır. Hatta sınav sırasında bile 1-2 saniye derin nefes alarak ara vermenin soruları çözmede dikkati arttırdığı görünmüş.

Yedinci ve son öneri, her gün kendimizi geliştirmek. Bu aktardıklarımız eğer daha önce hayatımızda değilse birdenbire eklemek zor olacaktır. Bu nedenle en başta tespit ettiğimiz odaklanma süresini her hafta bir miktar artırarak ilerleyebiliriz. Bu çalışmayı çocuklarımızla sorgular gibi davranmadan ve eleştirmeden dikkat ölçme oyunu oynayarak da yapabiliriz. Resim yaparken kaç dakika boyunca aynı resme odaklanıyor, bir oyuncakla oynarken kaç dakika oyuncak değiştirmeden devam edebiliyor gibi soruların cevaplarını deftere yazıp takip eden bir oyun üretebiliriz. Çocuklarda elbette odaklanma çok daha güç olsa da küçük yaşlarda onlarla yapacağımız çalışmaların kıymeti malum. Tespit ettiğimiz ilk hafta 10 dakika ise sonraki hafta 12, ondan sonraki hafta 14 gibi bir çalışmayla adım adım ilerlenebilir. Hayatı verimli şekilde geçirmek ümidiyle odaklanmaya dair önerileri paylaştık programımızda. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akram Mercek.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ile cennet iddiasına gelir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemahu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse fe ene lehu saikun, ben onu sevk edeceğim ve delilün ile cenneti, ve cennete sevk edicisiyim onun ve deliliyim. Yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim. Efendim cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadisi şeriflerden.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Musa kıssasının Kur'an-ı Kerim'de geçen şekliyle divan edebiyatına nasıl yansıdığını görmek üzere okumalar yapıyorduk ve 16. yüzyıl, yani divan edebiyatının en güçlü eserlerinin verilmiş olduğu dönemlerden birisi olan 16. yüzyıl şairlerinin eserlerinde Hazreti Musa'nın kıssasının nasıl yansıdığını gözden geçirmeye çalışıyorduk. Bu esnada dikkatimizi çeken şey şu olmuştu: genel itibariyle şairler kasidelerde Hazreti Musa'nın sıfatlarından faydalanarak veyahut Hazreti Musa'nın sıfatlarından yola çıkarak oluşturmuş oldukları mazmunları daha çok tercih ediyorlardı. Zati'nin şiirinden örnek okumuştuk, Baki'nin şiirinden örnek okumuştuk. 16. yüzyıl deyip Fuzuli'yi atlamak olmaz, öyle değil mi? Divan edebiyatının da en önemli isimlerinden birisi sayılabilir Fuzuli. Efendim yine kendi dönemi içerisinde yazmış olduğu kasidesinde, kasideler hani övgü şiirleriydi. Bazen şairler kendi dönemleri içerisindeki bir memduhu, yani övmek istedikleri kişiyi, olayı maddi sebeplerle, bazen gerçekten manevi gücü sebebiyle şiirlerine konu edinirler. Fuzuli'nin yazmış olduğu kasidesinde de yeryüzünde düzeni sağlayan adaletin tıpkı yedi beyza gibi nurlar saçtığını, yedi beyza Hazreti Musa'nın mucizelerinden birisi, yeryüzünde düzenin bozulmasının ve bozgunculuğun çıkmasının o dönemde yine Hazreti Musa dönemindeki sihirbazların sihri gibi olduğunu, bu bozgunculuğu ortadan kaldırmak için yine Hazreti Musa'ya bağlıyor, Hazreti Musa'nın asasını kullanması gibi azim sahibi olmak gerektiğini vurguluyor efendim. Ve diyor ki, Said-i Adl'dedür kuvvet-i icad-ı nizam, arz-ı icaz-ı nübüvvet yedi beyza eyler. Pençe-i azmdedir kudret-i ıslah-ı fesad, sihr def'in mededi mucizi Musa eyler. Evet efendim, şairler Hazreti Musa'nın Kelimullah olmasından dolayı kendi dönemleri içerisinde o övmek istediklerini Musa sözlü anlamına gelen Musa Sühan ibaresiyle övüyorlar. Sühan Farsça bir kelime ve güzel konuşan. Onların güzel sözlü ve tatlı dilli olmalarından da öte, konuşmalarında mutlaka ilahi bir hikmetin olduğunu ima etmeye çalışıyorlar. Ali Osman Hazreti Sultan Süleyman bin Selim, Serveri Alem Sünen İsa Nefes Musa Sühan şeklinde geçmiş şiirde. Mustafa Paşa Medar Afitab Ma Delet, Hazreti Musa Sühan İsa Nefes Ahmet Sünen şeklinde geçmiş. Fuzuli Vefa Turu'nun kelimi olarak övdüğü memduhunun elindeki kalemin hayır ehline asa, şer ehline yılan olduğunu dile getiriyor. Çok güzel bir tanımlama değil mi aslında? Elimizdeki kalem hayır ehliysek asa, şer ehliysek yılan haline dönüşebilir. Kalemin hayır ehline asa olması, Hazreti Musa'nın asa ile denizi yarıp İsrailoğullarını kurtarması, susadıkları sırada kayaya vurarak onlara kayadan su çıkarması gibi iyiliklerine telmih, yani hatırlatma yapıyor. Şer ehline yılan olması da yine Firavun, yakınları ve sihirbazlarına karşı korkutucu ve üstün gelen bir mucizevi güç ya. İşte şair bu şekilde kalemin memduhunun elinde iyiler için nimet ve kötüler için zillet ve azap aracı haline geldiğini ifade ediyor. Kelimi tur vefa sanki ehli hayr-ı şere, elinde gah asa oldu, gah mar kalem şeklinde geçmiş.

0: Evet, şairler Hazreti Musa kıssası ile ilgili yine mazmunları, anlatmak istedikleri bir konuyu tasvir etmek için de çok sıkça kullanmışlar. Bu tasvirleri genel itibariyle divan edebiyatında en çok kullanılan mazmunlardan gül, bülbül, bahar, hazan, tabiat tasvirleriyle o aşık, maşuk arasındaki aşk ilişkisi çerçevesinde kaleme almışlar efendim. Divan şairleri tasvirlerini daha çok bahar tasvirleri, bahar mevsimi üzerinden yapıyorlar. Gül, gonca, bülbül. Sadece divan edebiyatında değil, değil mi? Bizim geleneksel sanatımız içerisinde gül, gonca, bülbül gibi mazmunlar tezyini sanatlar içerisinde de çok fazla kullanılmıştır. Bu tezyini sanatlar içerisinde de aslında Hazreti Musa'nın kıssasını farklı metodlarla görüyoruz. Buna dair de okumalar yapılabilir mutlaka. Teşbih, istiare, telmih gibi sanatlarla atıflarda bulunuyorlar. Zati'nin bülbülü Hazreti Musa'ya benzetirken sıkça kelim olarak nitelendirmesi, yani güzel konuşan, dikkat çekici. Zati'nin bu bağlamda sıkça kullandığı bir ifade de ahdar şecerden nar çıkarmaktır. Sıkça kullandığı bu yeşil ağaçtan ateş çıkarmak ibaresi Yasin suresinin 80. ayetinde hatırlattığı gibi,
1: size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz?
0: Hazreti Musa'nın kıssası bağlamında düşünüldüğünde Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile konuşması hadisesini çağrıştırıyor. Zira Hazreti Musa ateşi görerek ateşin yanına gidiyor. Ateşin yanındayken sağ tarafında bulunan bir ağaçtan ilahi nidayı işitiyor. Bu durum ayetlerde ifade ediliyor efendim. Neml suresi 8. ayet.
1: Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da, etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah, eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir.
0: Kassas suresi 30. ayette olduğu gibi.
1: Derken oraya varınca, o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim. Ben

Zatî'nin beyitlerde kullandığı nar, şecer, kelim ve didar kelimeleri de tenasüp, yani bir arada kullanma, münasip olanların bir araya getirilebilmesi sanatı. Onlar da işte ayetlerde bahsi geçen hadisenin tasvirini çağrıştırıyor. Ve Zatî diyor ki, yine ahdar şecerden güller izhar eyleyüp narı, kelimi bülbüle arz eyledi gülşende didarı.

Evet efendim, İnşallah bir sonraki bölümde divan edebiyatında Hazreti Musa kıssasının nasıl ses bulduğunu yine okumaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Mekke Harem Sınırı ve Sınır Taşları. Rivayete göre Adem Aleyhisselam cennetten yeryüzüne indirilince şeytanın şerrinden korkmaya başlamış ve Allah'a sığınmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah ona koruyucu melekler göndermiş, bu melekler Mekke'yi her taraftan kuşatmışlardı. Melekler Mekke'nin çevresinde nerelerinde durmuşlarsa Yüce Allah oraları Mekke'nin harem sınırı yapmıştır. Mekke hareminin sınırı. 1. Medine yolu tarafından Tenim yakınındaki Beni Gıfarların evlerine kadar 3 mildir. Tenim, Mekke-Medine yolunun batı tarafındadır. Bu yoldaki harem sınır taşları Zatül Hanzal diye anılan dağ yolunun başındadır. Bu sınırın ön tarafı harem, arka tarafı ise hildir, yani harem dışıdır. 2. Yemen yolu tarafından Libn tepesindeki Edayetül Libn'e kadar 7 mildir. Edayetül Libn, Tihame tarafında Yemen yolundadır. Burada sınır taşları Gurab Dağı üzerindedir. Dağın yarısı harem, yarısı hildir, harem dışıdır. 3. Cide yolu tarafından El-Aşaş'a kadar 10 mildir. Cide yolundaki Hudeybiye harem sınır taşları Aşaş'a kadar uzanır. Aşaş'tan önceki Batn-ı Mer üzerindeki saha harem dışında ve Müreyr üzerine bakan bölge harem içinde kalır. 4. Taif yolu tarafından Arafat yolu üzerindeki Batn-ı Nemire'ye kadar 11 mildir. 5. Irak yolu tarafından Makta Dağı'ndaki Seniyetül Hale kadar 7 mildir. Makta, Necd ve Irak yolunda olup harem sınır taşları hareme dayanan Seniyetül Hal'in başındadır. 6. Cirane yolu tarafından Abdullah bin Halid bin Esitlerin şıbına kadar 9 mildir. Mekke hareminin sınır taşlarını ilk önce diken İbrahim aleyhisselamdı. Ona bu taşların dikileceği yerleri de Cebrail aleyhisselam göstermiş.

0: Yüce Allah'ın emriyle Kabe'yi yapma işini tamamladıktan sonra İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam kendilerine hac amellerini göstermesi için Allah'a yalvardılar. Cebrail aleyhisselam gelip İbrahim aleyhisselama hac amellerini gösterdi. Haremin sınırları üzerinde durdu ve o sınırlarda İbrahim aleyhisselamı da durdurdu. İbrahim aleyhisselam durduğu yerlere taşlar dizdi, işaretler koydu ve üzerlerine toprak çekti. İsmail aleyhisselamın koyunları bu harem sınırları içinde otlarlar, yayılırlar, harem sınırı dışına çıkmazlar, haremin her tarafından yayıla yayıla sınırların sonuna vardıkları zaman oradan topluca geri dönerlerdi. Harem sınır taşlarını ilk defa onaran ve yenileyen de İsmail aleyhisselamdı. Peygamberimiz aleyhisselamın dedelerinden Kusay'ın zamanına kadar harem taşları yerlerinden kımıldatılmadı. İsmail aleyhisselamdan sonra harem sınır taşlarını onaran ve yenileyen Kusay olmuştur. Kureyş müşriklerinin harem sınır taşlarını söktükten sonra yerine koymaları. Musa bin Ukbe'nin bildirdiğine göre Kureyş müşrikleri harem sınır taşlarını söktüler. Müşriklerin bu davranışları Peygamberimiz aleyhisselamın çok ağrına gitti. Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamberimiz aleyhisselama "Ya Muhammed, Kureyşilerin harem sınır taşlarını sökmeleri herhalde sana çok ağır geldi" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam "Evet" dedi. Cebrail aleyhisselam "Ama onlar bu sınır taşlarını yerlerine tekrar dikeceklerdir" dedi. Çok geçmeden Kureyş kabilesinden bir adam bu işi bahis konusu ettiği, arkasından aynı kabileden bir adamın daha çıkıp bunu konuştuğu ve sonunda Kureyş kabilelerinden birçok kimselerin bu işi konuşmaya başladıkları görüldü. Hatta içlerinden biri onlara "Allah sizi harem sayesinde aziz ve şerefli kılmış, korumuştu. Sizse onun sınır taşlarını yerinden söküp çıkardınız. Şimdi Araplar sizi kapacaklardır" dedi. Meclislerde bunu konuşa konuşa sabahladılar. Harem sınır taşlarını tekrar yerlerine diktiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip Peygamberimiz aleyhisselama "Ya Muhammed, Kureyşiler harem sınır taşlarını tekrar yerlerine diktiler" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam "Ey Cebrail, taşları tam yerlerine dikebildiler mi?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam "Onların harem sınır taşlarından diktikleri her bir taşı yerlerine kendileri değil birer melek eliyle koydular" dedi. Mekke fethedildikten sonra da Peygamberimiz aleyhisselam Tenim bin Esed el-Huzayi'yi göndererek harem sınır taşlarını onartıp yenilettirdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Birinci bölüm. Bu eser, tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, başlangıç yazısında da belirtildiği gibi sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit

tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissi ve teessüri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir. Ve akla verdiği pay onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değildir, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selahiyetinde olmadığı mukaddes kapıya ancak inanmış ve teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur. Başlangıç. Sofra. Etrafında Allah Resullerinin dizildiği sofra ve bu sofrada baş köşe sen. İnsanın hakikati, sır, kainatın en çetin sırrı. Bir de misilsiz insan ki onun hakikatinde mahluk artık son haddine ulaşır. Onun hakikatinde mahluk tükenir fakat Allah başlamaz. O da sen. Yaradan ve onun en güzel eseri. Vaktiyle tek olan yaratıcının koskoca insan ehramında ve en yüksek noktada halk ettiği insan. Sen. Evet, sen. Senin bana inandırdığın ve seni bana inandıran Allah öz dilinle hitap etmiş ve sana demiş ki, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Sana işte bu Allah kelamının sonsuz kılavuzluğu içinde inanıyorum. Sana inanmış, inanmakta ve inanacak olanlar deniz kıyılarında kum misali. Ben de bu hudutsuz yığında bir kum tanesiyim. Sana inanan herkes göz alabildiğine geniş bir set üzerinden eşsiz bir manzara seyreder gibi seni oldukları yerden, yerlerinin görmek ve bilmekte verdiği imkanların gözlüğünden seyrediyor. Bense Allah'a hamd ediyorum ki seni o kum tanesine uzun zaman çilesini çektiğim bir takım idrak mahremiyetlerinin yakına açılmış yakıcı penceresinden gösterdi. Keşke sahiden topuğunu bir kere öpebilmiş bir kum tanesi olsaydım. Evet, ben seni Allah'ın yalnız habercisi ve ana yola çağırıcı Resulü olarak değil, boşluğu ve yıldızları, zamanı ve mekanı, mesafeleri ve istikametleri, canlı ve cansız maddeleri ve maddesiz her şeyiyle bütün kainatı bu en güzel eser etrafında halkalanması ve onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış olması için yarattığına inanıyorum. Sen varoluşunun şerefine Allah'ın topyekün varlığı hediye ettiği ilk ve son varlık nuru. İnanmak dedim de hatırıma geldi. Bu ne zor ve ne kolay iş. Kim inanır ve kim inanmaz? Tebeşirle kondurulmuş bir nokta kadar bir köylü inanır. Yük altında iki büklüm bir hamal inanır. Yahut eline aldığı her lokma ekmeği, zikir ve tesbihini dinlemeden ağzına almayan inanır ki, mücerret riyaziye cehdini, Adem babadan kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanların yüzlerine çizmeye dek götürmüştür. Beyninin her atomu bir güneş kadar ışıklı o İmam-ı Rabbani inanır ki, Allah'ı bulmaya doğru her atılışında, gizli bir put, diken aklın türettiği putlar ormanını yine akıl baltasıyla devirmiş. Böylece yine aklın atabileceği en uzun adımı atmış ve baltasının parlak yüzüne dünyanın en güzel sözü olan Allah, ötelerin ötesi, ötelerin ötesinden de ötesi, ondan da ötesi, her ötenin ötesi düsturunu yazmıştır. İnanmak ya çok üstün, kendi kendini kül edecek kadar üstün bir akıl davasıdır, yahut yarı yolda bangır bangır iflas eden aklın her türlü desteğinden mahrum, fakat gizli bir ruh feyziyle gayesini sezmiş ve fikir kargaşalığından kurtulmuş saf ve basit adam işi. Belki de saf kadar güzel bir mefhumu bilmeden onun için basit insanlar hakkında kullanıyoruz. Allah en ileri dereceye çıktığı zaman akılsızlığını anlayan şu akılsız aklın cezasını versin. Sen mukaddes hedef, haktan gelen aşkın hedefi, sen en ileri rütbe, Allah'ın sevgilisi olmak mertebesi. Sen en güzel insan, güzeller güzeli insanoğlunun en güzeli. Güzelliğinin büyüsüne mıhlanmak, sonra hummalılar gibi hep onu sayıklamak dururken, mukaddes mevzuna bazı davalarım,

0: mı ve öfkelerimi kattığım için beni hoş gör. Ben bir şairim. Sanata yalnız Allah'ı aramak, onun mahrem ülkesi meçhuller aleminin karanlıkları içinde rüyalardan daha zengin fener alayları tertiplemek ve eşyanın takındığı duvakları birer birer kaldırmak gayesini biçtiğim gün sanki boynumda mutlak hakikatten bir kement sezer gibi oldum. Bu kement beni çekti ve senin önünde durdurdu. Kapı burasıdır, başka her kapı kapalı. Vakta ki böyle oldu, sen benim her şeyim oldun. Ey bütün mucizeleri içinde hayran olduğum mucizesi diye ömründe bir defa bile kahkahayla gülmemiş olmasını gösterebileceğim mahzun peygamber. Ey Allah'ın Kur'an'da has ismiyle ve nida edatıyla bir kerecik bile hitap etmediği haya ve edep kaynağı. Ey Allah kelamına mecra bir çift kutsi dudağın sahibi. Dedim ki ben bir sanatkarım ve ne tarih yazmak, ne arz tabakalarını mikroskopta incelemek, ne de dört taş duvar arasında istif edilmiş ve son yaldızcısı toz toprak olmuş kitaplara bekçilik etmek benim vazifem. Böyleyken hayatını yazmayı murad edindim. Hayatını. O hayat ki bizzat hayat mefhumu başta o yaşayacaktır diye yaşamış. Sonra da o yaşadı diye yaşamakta devam etmiştir ve etmekte. Senin hayatını yazmak. Göklerin temiz bir ayna halinde, dipsiz bir mavera derinliğine battığı şeffaf bir yaz akşamı, ay her zamankinden daha büyük, daha parlak doğarken, insan yeni bir hadise karşısındaymışçasına şaşkın ve tutkundur. Halbuki onu ilk defa görmüyoruz. Bir gün evvel gördüğümüz gibi ömrümüzün birçok anında da birçok defa görmüştük. Bu her akşamın kanıksanmış hadisesiyle, yine her akşam kapımızın önünden geçen çöp arabasının kanıksatmaktan bile aciz dilikliği arasındaki fark nedir? Şudur ki, birinin oluşundaki sırları bilmediğimiz halde öbürünün meydana gelişini bütün dış şekilleriyle tanıyoruz. Biri aklımızı çepeçevre sarmış bulunuyor. Bu yüzden biri bin kere olmakla yeni kalıyor da öbürü bir kere olmakla eskiyi veriyor. İşte hayatınla hayatımız arasındaki fark. Hiç seninki en küçük çaptan en büyüğüne kadar, bütün söylenmişlere, söylenenlere ve söyleneceklere rağmen anlatılmış olabilir mi? İzin ver, onu bir kere de ben anlatayım. İzin ver, herkesin boyuna göre açıldığı bu ufuksuz denizde, sana yaklaşabilmek değil, fakat kıyılardan, gerilerden, yani kendimden uzaklaşabilmek manasına, bir kere de, ben gücümü deneyeyim. Öyle ki sahili kaybetsem, artık gerilere dönemesem ve sende boğulsam, işte o zaman aradığım hayatın eşiğine ayak basmış olurum. Niçin hayatını yazmak? 1400 küsur senelik bir emeğe yeni bir omuz vermek, güçlü güçsüz ve elverişli elverişsiz pek çok insanın her fırsat doğuşunda yaptığı bir işi bir kere daha yapmak, kısacası tekrarlamak, sadece tekrarlamak için mi? Nasıl olur? Tekrarlamak. Tekrarlamak bir şeyi tam maluma irca ettikten, çepçevre sardıktan ve kavradıktan, yani posalaştırdıktan ve cevhersizleştirdikten sonra ele almak demekse, sen hiçbir surette tekrarlanamazsın. Yine tekrarlamak denizin en derin noktasında boyuna göre sulara gömülen bir veya bin ölçü şeridinin her defa beraber ve ayrı ayrı gösterdiği mikyas, yani bir veya bin kişinin her defa beraber ve ayrı ayrı belirttiği duyuş ve anlayış seviyesi demekse, onlar seni değil kendilerini tekrarlamış olurlar. Ve yine tekrarlamak hiçbir sırrına erişilemeyeceğinden başka şuurumuz olmayan, namütenahi derin ve girift bir hadisenin sadece vecd ve aşk aynasında durmadan üst üste aksettirdiği pırıltıları toplamak, yani gerçek sanata gerçek mevzunu vermek demekse, seni tekrarlamaktan büyük vazife olmaz ve ona tekrarlamak denmez.
1: Okudukça eser Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Öncelikle muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adetleri, yaptığı dualar, siyreti, şemailiyle ilgili hadis-i şeriflerden Ravud-i Hadis kitabının Peygamber Efendimiz'e ait hadisleri topladığı son kısmında okuyacağız. İzahına geçeceğiz inşallah. Kâne hilâle el-hilâle kâl. Peygamber Efendimiz ne hilâli, yeni hilâli gördüğü zaman derdi ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme inni es'elke min hayr hazeşşehri ve eûzübike min şerril kaderi ve min şerril yevmil mahşer. Ne dermiş? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getirmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yeni ilahi gördü. Biz de bakarsak, görürsek tekbir getirmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah. Allah hamd edermiş. Hamd olsun Allah. Hamd ne demek? Elhamdülillah. Hamd olsun Allah'a. Ne demek? Şükür manasına gelir. Yani şükür olsun Allah'a demek olabilir. Ama şükür olsa da olmasa da her zaman hamd, Allah'a hamd vardır. Hamdın asıl manası övgü demek. Elhamdülillah, yani bütün övgüler Allah'adır demek. Çünkü her şey güzeldir Allah. Neylerse güzel eder Rabbimiz. Onun için elhamdülillah. Bütün medihler, medih gibidir yani, bütün medh-ü senalar Allah. Ben bazen başka şey medh ediyorum. Ne medh ediyorsun mesela? Vay be, şu güle bak, ne kadar güzel ya. Sizin bahçedeki güle bayıldım, çok güzel aç. Sen şimdi Allah'a övdün. Çünkü o gülü yaratan Allah. Şunun kokusuna bak, ne güzel ya. Bak Allah'a övdün gene. Çünkü ona o kokuyu veren Allah.

Vay bu mango amma güzelmiş ha. Gene Allah'ın övdü çünkü o mangoya o tadı veren, ağaçtan mangoyu bitiren Allah. Bugün ama çok güzel. Ha günü mü medettin? Allah'ı medettin. Çünkü bugünü güzel yapan Allah. Her şey, bütün hamdler, övgüler Allah'a gider. Neyi seversen bil ki onu yaratan Allah, yapan Allah. Elhamdülillah. La havle ve la illa billah. Allah'tan başkasının hiç gücü kuvveti yok. Bütün güç kuvvet Allah'ındır. Allah ne derse öyle olur. Ama bazı kimselere de şunu yapabilirsin diye güç vermişse, onun müsaadesiyle de müsaade ettiği zaman ve miktar bu işi yapabilir. Yeter artık dediği zaman yapamaz. Vermiyorum artık. Bitti dediği zaman biter. Güç kuvvet kimindir? Allah'ındır. Dilediğine verir. Dilediği kadar verir. Dilediği zaman kullanır. O kişi ondan sonra ondan da alabilir. Şimdi ben turpu sıktım mı suyunu çıkartıyorum. Evlerinde kuvvet var. Demek Allah kuvvetinden sana biraz kuvvet vermiş. Onu alırsa efendim şey yapamaz. Elini uzatamaz tabii. Parmaklarını kapayamaz. Kapa bakalım parmakları. Kapanmıyor. Niye? Felç. Parmakları felç olmuş. Allah aldı mı? Hiçbir şey yapamaz. İşte her şey Allah'ta. La havle ve la kuvvete illa billah derdi. Ha bu la havle ve la kuvvete illa billah sözü imanın en efendim önemli cümlelerinden biridir. Bir cümle nedir? La ilahe illallah. Çok önemlidir bu. Allah, Allah vardır ve birdir. Şeriki ve nezili yoktur. Allah is. Allah is alone. Allah is one. Başka ne diyebiliriz? Only one. Bir, bir de. Allah birdir. Efendim? Bu bir. La ilahe illallah dedi mi insan? Tamam, mümin olur. Muhammedur Resulullah demek şartıyla. La ilahe illallah cümlesi şeye bağlıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Çünkü la ilahe illallah derken Muhammedur Resulullah'a bağlamazsa onu la ilahe illallah'ı tam iyi bilemez. Ben bir tanrıya tapıyorum. De bakalım hangi tanrıya tapıyorsun? Söyle bakalım. Kime tapıyorsun? Tanrı'ya inanması da yetmiyor, bir Tanrı'ya tapması da yetmiyor. Kime tapıyor? Bir söz, la ilahe illallah sözüdür. Çok önemlidir. Bunun tercümesi, derizme bat bat Allah. Tanrıcak Allah var. Allah'tan başka Tanrı yok demek. Başka ne varsa çizeceksin üstünü, sileceksin tahtada. Bir tek Allah var. Bu iman tamam ama yarım. Söz tamam da arkasını da söyle bakayım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Niye söylüyoruz hocam arkasını? Çünkü Allah'ın nasıl olduğunu doğru anlamak için Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiklerini bilmek zorundasın. Onun için La ilahe illallah diyeceksin bir, Muhammedun Resulullah diyeceksin iki. Bu ikisi aynı şey. Beraber ayrılmaz. Ayrıldığı zaman la ilahe illallah anlayamaz insan. Anlaması için Muhammed'e Resulullah diyecek, Muhammed Aleyhisselam'a bağlanacak ki anlasın. Onun açıklaması var. La ilahe illallah öyle şey değil. Kolay açıklanacak bir şey değil. Bir de bir söz daha var. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu da işte arif Müslüman'ın imanıdır. Güç kuvvet Allah'ındır. Müslüman bir Allah'tan korkar, başka bir şeyden korkmaz. İbrahim Aleyhisselam korktu mu? Korkmadı. Neden? La havle ve la kuvvete illa billah da ondan. Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri dedi ki git o firavuna söyle, nasihat et. O tanrılık davasından vazgeçsin. Kendisine insanları taptırtmasın. Kafaları bozmasın. Yalan söylemesin. Sana tabi olsun. Allah'ın varlığını bildiğini kabul etsin. Git söyle ona. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben korkuyorum. Ben oraya gidersem orada ben bir kavgaya karışmıştım da bir yumruk atmıştım. Birisi ölmüştü. Onlar beni suçlu diye yakalarlar, öldürürler diye korkuyorum. Yani kavgada birisi bir tane vurmuştu. Tövbeke zehru ve kata aleyhim. Bir yumruk attı, ölümüne sebep oldu. Öldürmek istemiyordu ama kavgaya birisi çağırdı onu. Yardım edeyim derken efendim kavgada bir vurdu, öldü adam. Taşan çarptı kafasını.

oldu? Şehire düştü veya kuvveti geldi, yumruk nasıl oldu? İşte beyin sarsıntısı bir şey. Öldü. Öldürmek istemiyordu. Sadece yumruk vurmak istiyordu ama öldü adam. Çok üzüldü ona. Dedi ki, ya Rabbi şimdi ben oraya gidersem beni bu suçtan yakaladılar filan. Dedi ki, korkmayın, ben sizin yanınızdayım. Harun'la gidin, Allah'ın emirlerini Firavun'a söyleyin. Söylediler. Korkmayın dedi. İnni makuma esma'u ve eva. Ben sizinle beraberim, her şeyi görüyorum, biliyorum, korkmayın dedi. Musa Aleyhisselam bir sefer daha korktu. Firavun dedi ki, sen sihir yapıyorsun, ben de sihirbazları çağıracağım. Bir gün tayin edelim, o günde herkes toplansın, yarışma olsun. Olur dedi. Yavru Zine, bayram günü, herkesin süslendiği, püslendiği günde Eyyub Şeram Nasr-ı Duha, sabahleyin erkenden böyle herkes meydanda toplansın, toplandılar. Firavun da en iyi sihirbazları getirtti, çağırdı. Bütün işte, ahaliye şey, haber saldı, ilan yaptı. En maharetli, en mahir sihirbazları çağırdı. Gelin, geldiler. Dediler ki, ey hükümdar, yani biz bu adamları yenersek bize bir şey var mı? Mükafat ne? Pazarlık yapıyorlar. Önceden, iş olmadan evvel. Kâlemâ ve inneküm iler benimle mukarrabin. Siz o zaman benim yakın adamlarımın arasına alınacaksınız. Yüksek rütbeler vereceğim size, sayede görev vereceğim falan dedi. Dedi şeylere, sihirbazlara. Sihirbazlarla Musa ve Harun aleyhisselam sabahleyin, öğleden önce efendim bayram günü meydanda toplandılar. Onlar böyle sihir aletlerini, edevatını filan yanlarında getirmişler. Böyle ağlar filan nelerse sihir yapacak şeyler efendim getirmişlerdi. Musa aleyhisselam da Şuayb aleyhisselamın kayınpederinin kendisine verdiği asasıyla Harun'la, Harun isimli kardeşiyle geldi meydana. Asasına dayadı duruyor. Onlar bir sihirler yaptılar. Sihirbazlar her birisi Musa aleyhisselam korkuyor. Şimdi ben ne olacak? Bu sihirleri bilen bilmiyorum. Adamlar muazzam sihirler yaptı. Estelhafuhum beca'u bi sihrin azim. Muazzam sihir gösterisi yaptılar. Fethin büyülendi, şaşırdı, gözleri patlaşı gibi açıldı. Musa aleyhisselam da kendisi korktu. Fe evlese fî nefsihî hîfeten Musa. Musa aleyhisselam içine ciz etti yürek. Eyvah! Şimdi ne olacak? Bu adamlar büyük muazzam sihir gösterileri yaptılar. Millet bunların sihirlerine tutuldu filan. Şimdi ne olacak dedi. Kendinden içinden yüreği ciz etti ve korktu Musa aleyhisselam. Allah-u Teala Hazretleri dedi ki, ya Musa korkma, elindeki asayı at bakalım yere. Elindeki asayı yere attı efendim Musa aleyhisselam. Asa ejderha gibi bütün onların sihir malzemelerini vurup hepsini yuttu. Sihirbazlar böyle baktılar, bu olağanüstü bir şey ya, Allah Allah. Her şey gitti. Bu sefer sihirbazlar da şafak attı. Dehşete düştüler. Ve secdeye kapandılar. Baktılar ki bu olağanüstü bir şey, ilahi bir olay bu. Kendilerine her şey gitti. Secdeye kapandılar ve dediler ki, âmennâ bi Rabbi Harûne ve Musa. Musa'nın, Harun'un söylediği alemlerin Rabbi Allah'a biz de iman etti. Tamam dediler, söylediler. Firavun şimdi onları Musa ile Harun aleyhisselam'ı yensin diye çağırmıştı. Onlar da böyle secde edip, secdeye kapanıp efendim böyle iman ettik deyince tüyler diken diken oldu. Muazzam bir sahne efendim. Firavun kaldı açıkta. Ne yapacağını şaşırdı. Dedi ki, sizin en büyük sihirbazınız, size sihri öğreten bu dedi. Demek ki en büyük sihirbazınız, size de sihri öğreten bu. Siz bir oyun düzenlediniz bana dedi. Efendim ben benim iznim olmadan iman ettiniz Musa aleyhisselama. O zaman ben de size gösteririm dedi, sizi asacağım dedi hurma ağaçlarına. Ayaklarınızı, ellerinizi çaprazlama keseceğim dedi. İşkence edeceğim size dedi. Müthiş gazaplandı, kızdı, bağırdı, çağırdı falan. Dediler ki, ya dayı, ne yaparsan yap, korkmuyoruz. Biz Rabbimize iman ettik. Efendim, burada ne hükmedersen edersin, ne azap edersen edersin, ama burada edersin, ahirette bir şey yapamazsın.

olmasın. Taktı ma entekat innema taktı hazihil hayatet dünya. Ne hükmedersen, ne karar verirsen, ne ceza verirsen ver, yapacağım buradadır, ölürsek ölürüz. Aldırmıyor dediler. Gerçekten inanmak. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Onu açıklamak için söylüyorum. Güç kuvvet Allah'tadır. Tabi düşünün ki koca bir devletin başkanı ve kendisine insanların tapındığı bir tanrı kral. Tanrı ediyor kendisine. Tanrı kral. Altınlar, gümüşler, ehramlar, efendim ordular, şaşa, devdebe, tantana. Şimdi bunlar da böyle çıkılır mı? Çıkılmaz. Çıkılmaz gibi görünüyor ama la havle ve la kuvvete illa billah. Güç kuvvet Allah'ta. Bunlar kuvveti görmüyor. Hayır. Güç kuvvet Allah'ta. Sen sonuca bak. Sonuçta ne oldu? Firavun ve ordusu denizde gark edildi, boğduruldu Allah tarafından. Onlar helak oldular. Bu mazlumlar, bu masumlar ne oldu? Kurtuldular. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet yokmuş. Peygamber Efendimiz insanları İslam'a çağırdığı zaman 13 sene Mekke'de çalıştı. Kaç kişi toplandı? 40 kadar. Kaç kişi burada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 5 daha olsa 40. 13 senede 40 kişi iman etti. Ebu Bekir Sıddık, efendim, Hazreti Hamza vesaire vesaire. İşte Osman Zinnure vesaire. 40 kişi ya. 13 senede 40 kişi iman etti. Mekke'nin yönetimi müşriklerin elindeydi. Onlar toplanıyorlardı meclislerinde, karar veriyorlardı. Karar alıp karar veriyorlardı. Kaç tane kabile vardı? Ne yaptılar? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürmeye karar verdi. Şehirde topu topu hepsi kaç kişi bunlar? 40 kişi. İşkence gördüğü için, baskı olduğundan, iktisadi bakımdan bunların muhasara altına alıp da kız vermediler, yemek vermediler, alışveriş yapmadılar, sıktıkları için bunları iktisadi yönden. Bir kısmı da Mekke'den gitmişti. Ne kadardı bunlar? Çok azdı. Çok az insan vardı mümin. Öldürmeye de karar verdiler. Öldürebildiler mi? Öldüremediler. Evi muhasara ettiler. O gece öldürmeye karar verdiler. Peygamber Efendimiz'in evinin etrafını çevirdiler. Kılıçları ellerinde her kabileden birkaç tane katil namzedi, öldürmeye hevesli insan. Dediler ki bir kişi öldürürse Muhammed'in kabilesi, öldürenin kabilesine kan davası güder, saldırır vesaire olmaz. Bütün kabilelerden birer kişi seçilir, tüm kabileler hepsi birden saldırsın, öldürsün, bütün kabilelerle başa çıkamaz o zaman. Biz de bundan kurtuluruz dediler. Bunları kararlaştırdılar. Kılıçları da aldılar. Peygamber Efendimiz'in evinin etrafını da muhasaraya aldılar. Tamam mı? Geceyi bekliyorlar. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Okuyarak evden çıktı. Görmediler. Yerden bir toprak aldı. Saçtı şöyle. Efendim aralarından geçti gitti. Peygamber Efendimiz görmediler, öldürmek için böyle etrafta olanlar, etrafı sarmış olanlar. Peygamber çünkü. La havle ve la kuvvete illa billah. Görmek gözle değil. Allah gösterirse insan görür, göstermezse görmez. Yakmak ateşte değil. Allah yaktırırsa ateş yakar, yaktırmazsa İbrahim yakmadı, yakmaz. Deniz, denize düşen, yüzme bilmeyen boğulur. Allah boğdurtursa boğdurtur, yaşatmak istiyorsa boğdurtmaz. Gemiden küçük bir çocuk düşmüş. Küçük bir, çok küçük bir çocuk. Altı bağlanan bir çocuk. Gemiden düşmüş. Nasıl düştü? Bir feryat, bir figan, annesi, yakınları filan. Efendim çocuğumuz denize düştü. Kaptan yanına gitmişler. Çocuk denize düştü. Ne olur? Ya demiş onu şimdi nasıl bulacağız? Şimdi gemi bir taraftan gidiyor.
Bebek

Peki ya? Nasıl bulacağız? Bulamayız ya. Etme, eyleme, ne olurmuş, durdur, gemiyi durdurmuşlar, döndürmüşler. Kayığı şey yapmışlar, geriye doğru kürek çekerek, artık ki çeker orada bebek arayacaklar. Bulunur mu bebek? Biraz zor. Bulunmaz gibi ama böyle düştüğü zaman denize tulumları, şeyleri havalanmış, hava yapmış, bütün şeyleri, giyimleri hava yapmış, boğazına böyle çenesi kaldırmış. Çocuk uyak uyak bağırırken gitmişler sandalda, almışlar, yemeği getirmişler. Hem hava yaptığı için batmamış, hem de böyle ağzı yukarıda olduğundan, çenesi kaldırdığından Allah, efendim uyak uyak bağırırken su dolmamış içeriye. Efendim, neden? Allah o çocuğun daha yaşamasını istediği için. Bu hikaye ne zaman olmuş? Babamın anlattığı bir hikaye bu. Çanakkale'ye giden gemide oluyor. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden yolcu gemisinde olan bir olay bu. Uludağ'dan aşağı otobüs inerken kaymış, uçurma yuvarlanmış. Çünkü buz olur oralar. Tabi ya, biz de bir kere tepeden aşağı inerken efendim kartların buzların içlerini macerayla aşağı indik, bir film olur yani. Çekseydik videoya, film olurdu. Kaymış, uçurmadaki kayalara çarpmış filan, yolcuların hepsi ölmüş, bir oturmuş. Kim kurtulmuş? Annesinin kucağındaki bir çocuk, sangur, dungur, camlar kırılırken camdan fırlamış, karların üstüne lup yumuşak düşmüş, çiyak çiyak bağırırken çocuğu gitmişler, otobüsün yanına gidenler çünkü oradan ağlar vaziyette almışlar. O kurtulacak. Onun yaşaması istenmiş Allah tarafından. Nedir? La havle ve la kuvvete illa billah. Kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'a dayanırsa, kim Allah'a güvenirse, kim Allah'a sığınırsa, Allah korudu mu kimse ona zarar veremez. Korumadıysa, korumadığı insan da kimse kurtaramaz Allah'ın elinde. Firavun'un muhafızları yok muydu? Bodyguardları, makları falan yok muydu? Her şey vardı. Ne oldu? Hiçbirisi para etmedi. Ordusu ile beraber hepsi helak oldular. Neymiş? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah bir şey diledi mi oldurur. Bir şeyi dilemedi mi de kimse onu yapamaz. İnnemâ emruhu idâ erâde şeyen en yekûlü de mümkün feyekûl. Bir şey olması isterse ol de, olur. Olma derse mahvolur. Ol dediği bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur olacak tamam. İşin aslı budur. Bu da işte lâ havlâ ve lâ kuvvete illâ billâh'tır. İmanın bu ince ayarı. İnce ayarı da budur. Lâ havlâ ve lâ kuvvete. Herkes bunu hazmedemez. Bu herkesin yiyeceği, yutacağı, hazmedeceği bir lokma değildir. La havle ve la kuvvete illa billahı anlayamaz. Kafasına çarpık gelir, yamuk gelir. Sığmaz kafasına bu şey. Kendisinin gücü var sanır. Allah'tan gayrisinin bir işi var sanır. Bir tesiri var sanır. Her şey, her şey Allah'tır. Allah kendisine tevekkül edenleri korur. Korursa korur. Korursa ne mutlu. Korumazsa kimse de kurtaramaz. Korumazsa kimse kurtaramaz. Allah-u Teala Hazretleri efendim cümlemizi korusun. Her türlü kötülüklerden korusun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Dört cümle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Dedi. Allahümme. Min hayr hazeşşey. Ya Rabbi, bu yeni başlayan ayın hayırlarından ben de istiyorum. Ben kuluna da ver. Bana da biraz nasip ayır, kısmet ayır. Bana da ver ya Rabbi. Ve eûzüke min şerrül kader. Ya Rabbi, mukadderatın şerrinden sana sığınırım. Çünkü her şey kaderle oluyor ya, mukadderat oluyor. Ve min şerri yevmil mahşer. Mahşer gününün kötülüklerinden de sana sığınırım. Mahşer gününün kötülüğü nedir? Mahşer gününde insanın suçlu olmasıdır. Mahşer gününde insanlar
çok izdihamlı bir kalabalık olarak mahşer yerinde toplanacaklar.

0: Ancaklar. İğne atsan yere düşmeyecek kadar sıkışık, izdihamlı bir kalabalık olacak mahşer yerinde. Terden bitecekler. Güneş tepelerine yaklaşacak. Güneşin sıcaklığından buram buram her debilecekler. Çok sıkışacaklar, çok sıkılacaklar. Sıkışmak bir şerdir. Terlemek bir şerdir. Korkmak bir şerdir. Bunların hepsi kötülük, bir çeşit kötülük. Acaba benim akıbetim ne olacak diye korkmak, efendim, terlemek, güneşin beynini kaynatması, efendim, o zaman insanın başına ne gelecek? Dünyada verdiği hayırlar, sadakalar gölgeyecek, bulut gibi. O zaman onlar gölgede duran insanlar gibi olacaklar. Hayır yapanlar. Mahşer yerinde kimlere Allah su verecek? Kimlerle su verecek? Müslümanların küçük yaşta olan çocukları annelerine su verecekler, babalarına. Başkası istediği zaman yok diyecekler. Biz farazen çocuğuyuz, ona su götürüyoruz diyecekler. Bazen böyle haçta ne oluyor? Bardağı alıyor, yere götürürken birisi diyor, bana su versen yok, farazca yere götürüyorum diye. Yani bir tane bardak çünkü, farazca götürüyorum diye. Evet, min şeriyye min mahşer. Mahşer gününün efendim kötülüklerinden, kötü durumlarından, sıkıntılarından da sana sığınırım ya Rabbi derdi. Evet, biz de her zaman için diyoruz, özellikle efendim hilali, nev hilali gördüğümüz zaman böyle diyelim. Ya Rabbi, bu yeni ayın, yeni başlayan ayın hayırını senden isterim, bana da ver. Kaderin şerrinden sana sığınırım, kötülükler, kötü yazı yazılmasından anlama, başıma kötü işler gelmesinden sana sığınırım. Mahşer gününün sıkıntılarına, kötülüklerine de sana sığınırım ya Rabbi diye dua ederdi. Hilali görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok duacıydı Peygamber Efendimiz, çok duacı. Çok dua ederdi. Niye? Dua ibadettir. Dua ettiği müddetçe insan ibadet ediyor demektir. Dua ibadettir. Onun için siz de her fırsatta dua edin. Olur mu ya o kadar da yüzsüzlük olacak, her şeyi çok çok istemek? Allah çok istemeyi sever. Bak yanlış düşünmeyin. Dünyadaki gibi değil iş. Allah kendisine dua edeni sever. İsteyeni sever. Çok isteyeni daha çok sever. Dünyadaki insanlar çok isteyene yavaş yavaş kızmaya başlar. Bir kere istedi verir, ikinci de istedi. Biraz zorlandı. Üçünce benden başka isteyecek adam yok mu ya? Biraz da ilk başkasından iste, deyiverir. Dünyadakiler böyle de. Allah öyle demez. Allah istedikçe istediğini de verir, isteyeni de sever. Çok istemekten de memnun olur. Ne kadar isteyelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi hiç hatırımdan çıkmıyor. Ayakkabınızın bağcığı kopsa bile Allah'tan isteyin diyor. Anlaşılıyor ki her şeyi isteyebileceğiz. Kötü şey istememek şartıyla. Her şeyi isteyebileceğiz demek ki. Ayakkabımızın bağcığı bile kopsa, yarın işte bu bağcık koptu. Ama hani bağcık nasip et, güzel tarafından, beleş tarafından şöyle. Efendim, demek ki onu bile isteyecek. Tabi eskiden bağcık önemliydi. Biraz daha sırından yapılırdı. Çarıklar falan böyle yapılamaydı işlerdi. Bağcık biraz daha önemliydi. Şimdi pabuçlar fabrikada yapılıyor. Efendim çok değişik pabuçlar var. Kimisinin hiç bağcığa ihtiyaç yok bile. O zamanı düşüneceğiz yani. Peygamber Efendimiz'in zamanını düşüneceğiz, işi anlayacağız.
1: Allah bizi sevdiği kul eylesin. Dünyada ahirette iyiliklere mazhar eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin ama lütfuyla, keremiyle, efendim, kahrına, gazabına uğramadan büyük musibetlere, fitnelere, belalara duçar kalmadan lütfuyla, keremiyle bizi yüksek derecelerin sahibi eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Tevfikini her zaman, her yerde refik eylesin. Şükrü yerinde şükredilecek şeylere şükretmeyi nasip eylesin. Sabredilecek hususlarda da edebimizi muhafaza edip takdire rıza gösterip, çünkü rıza en yüksek makamdır, efendim, sabredip o dereceleri kazanmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esma-ihil hüsna ve habibihil müşteba ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Rahman Suresi. Sevgili dinleyiciler, Rabbimizin gönderdiği hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Rahman Suresini anlatacağız bugün. Sure 78 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen Rahman kelimesinden alır. Rahman Suresi, Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna'dan bir isimle başlayan tek suredir. Sure, Allah'ın insana verdiği değerin vurgulanmasıyla başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetlere dair bazı örnekler verilir. Bu nimetlerin başında Allah'ın insana okumayı, düşünüp anladığı ve duyduğu şeyleri anlatmayı öğretmesi gelir. Bu nimetler arasında belli bir hesap ve düzen içinde insana hizmet için görevini yerine getiren güneş, ay, yıldızlar, gök ve yer, ağaçlar, bitkiler, çeşit çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve bunların hayat için sağladığı faydalar anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure boyunca insanlara verilen maddi ve manevi nimetler, kulların nankörlüğü, Allah'ın kudreti, cinler, kıyametin dehşeti, göklerin yarılması, suçluların cezası ve müttakilere verilen nimetler anlatılmaktadır. Surede sıralanan nimetlerin ardından, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealindeki hitap 31 defa tekrar edilmektedir. Rahman Suresi, her şeyi kuşatan ilahi rahmeti anlatan Rahman ismiyle başlar. Allah'ın azamet

0: ve lütuf sahibi oluşunu ifade eden Zülcelal ve İkram ismiyle sona erer. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bu şehrin hem tarihini hem de kültürünü paylaşıyoruz. İstanbul'un fark edilememiş güzelliklerinden bahsediyoruz ve bugüne kalan büyük mirasın izlerini takip ediyoruz. Mimar Sinan'ın anlatımıyla Süleymaniye'nin yapımına şahitlik edeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul.

Değerli dinleyicilerimiz, birkaç programdır Mimar Sinan'ın anlatımıyla onun dönemine şahitlik etmeye çalışıyoruz. Mimar Sinan'ın anlattıklarını Sahi Mustafa Çelebi kaleme almış. Profesör Doktor Sufi Serçin'e günümüz Türkçesine çevirmişti demiştik. Tezkiretül Bünyan isimli eserin çevirisinden bazı bölümler paylaşıyoruz. Güne kadar Mimar Sinan'ın mimarlığa yükselişinin öyküsünü, İstanbul'a suyun getirilişini ve bazı eserlerin yapılışını onun dilinden öğrenmiştik. Ve sıra en önemli esere, yani Süleymaniye'nin yapılışına geliyor. O notlara bakalım. Bir sabah vakti Sultan Selim Hanoğlu Süleyman Han Hazretlerinin kalplerine cami yapılmasına başlamak fikri geldi. Bu güçsüz ve değersiz bendesi Mimar Abdülmennanoğlu Sinan'ı davet ederek cami hususunda bir görüşme yapıldı. Tasarımı kesinleşti ve Yüce Cami'nin yeri belirlendi. Böylece bir uğurlu vakitte, mutlu ve güzel bir saatte caminin temeli atılarak kurbanlar kesildi. Fakirlere ve iyi kimselere sınırsız nimet ve ihsanlar dağıtılarak inşaata başlandı. Önce o dört sütun ki, her biri dört seçkin makamda, din bahçesinin boyatan birer servisi. Her biri bir diyardan gelmiş. O sütunlardan biri, Kıstaşı Mahallesi denilen yere daha evvel dikilmiş. Büyük kalyon direklerinden sütunlar dikip, kat kat sağlam bir iskele kurduk. Büyük mavna palamalları bir araya getirilerek, insan gövdesi kalınlığındaki bu halatlar demirli makaralara bağlandı. Sütunun durduğu yerde gövdesi boydan boya kadırga direkleriyle takviye edilerek iki yerden insan vücudu kalınlığındaki halatlarla bağlandıktan sonra bu halatlar da çelik makaralara takıldı. Daha sonra nice güçlü ırgatlar, çarkı felek gibi dolaplar kurdular. Nice bin acemi olan kurulan dolaba girip nice güçlü ve iri yapılı kişi bir ağızdan koma hay.

Diyerek adı geçen kalın halata sağlam bir yedek daha takarak Allah Allah sesleri arasında sütunu dönen dingil gibi kopardıkları zaman makaralardan yıldırımlar gibi ateşler saçıldı. O kocaman halat dayanamayarak top gibi çatladı. Hemen tedarik olunan yediğe alındı. Sütun Allah Allah sesleriyle padişah devletinde kolaylıkla indirilerek kurbanlar kesildi. Yoksullara ihsanlar dağıtıldı. Daha sonra Süleyman devleri sütunu filinke bindirerek inşaat yerine getirdiler. Padişahın buyruğuyla fazlası kesilerek diğer sütunlarla aynı boyda olması sağlandı. Bir sütun da Baalbek'ten deniz kenarına indirilerek Manlı ile getirildi. Bir sütun da Topkapı Sarayı'nda hazır olarak ele geçti. Böylece geceli gündüzlü birkaç gün bir nice işi bilir usta bütün akıl ve becerilerini kullanarak bir an ve bir saat durmadan yapının her köşesine tam özen gösterdiler. Gökyüzü yayına benzeyen ve gönle hoş gelen kemerleri ve olgun kimselerin gözünde hayranlık uyandıran renkli mermerlerinin her biri bir başka diyardan yadigar gelmiştir. Tarihçilerin sözlerine göre renkli mermerlerin çoğu Belkıs ve Hazreti Süleyman Sarayı'ndan kalmıştır. Ak mermerleri Marmara adıyla tanınan adının ocaklarından kesilmiş, yeşil mermerleri Arabistan'dan getirilmiştir. Somaki şemseler ve parçalar ki hiçbirinin eşi benzeri yoktur denilse yeridir, tıpkı gizli akan gözyaşı gibi paha biçilmez değerdedir. Caminin sanat eseri kapılarının kündekari işleri, fil dişi ve abanoz ağacından sedefkari teknikle işlenmiştir. Görenlerin hayran kaldığı bu güzel süslemeler, dönemin işbilir ustaları tarafından geleceğe intikal edecek örnekler olarak yapılmıştır. Bunların benzeri eserler ne şimdiye kadar yapılabilmiş ne de bundan sonra yapılabilir. Ve o kutlu caminin kubbeleri açık denizin üzerini süsleyen dalgaları andırıyordu. Yüksek kubbesi ise gökyüzüne altınla nakşedilmiş bir nurlu güneş gibi açık ve aydınlıktı. Minarelerle kubbe İslam'ın kubbesi olan sevgili peygamberi ve onun dört dostunu simgeliyordu. Eşi olmayan nakışlı camları her ışıkta ayrı bir renge giriyor, her an bahar ve süslü bir gülşen oluyordu. Billur ışınları bu kalemunun süsleri gibi türlü türlü renklere giriyordu. Dönemin en güzel örneklerini veren bu resim ve nakışlarda kırmızı, lacivert ve bakır yeşili kullanılmıştı. Bu nakışlar öyle bir süsleme hüneri yansıtıyordu ki gören gözleri güzelliğe hayran bırakıyordu. Sonunda caminin güzel kubbesi kapandı ve diğer köşeler dengesini bularak tamamlandı. Hasan Karahisari müsenna hattıyla kubbeye Fatır suresinin Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor ayetini sonuna kadar yaz. Cennet misali olan her kapının kitabelerini uygun biçimde yazmaya istekli taş yontucuları ve nakkaşlar sanatlarını zaman sayfasına tarih olarak yazdılar. Saadetli Padişah Edirne'deyken İstanbul'da Ferhat Paşa Sarayı inşa olundu. Eminlerin ve yazıcıların her biri çeşitli inşa bahaneleriyle kendi evlerini tamir ettiklerinden caminin geç tamamlanması hususunda nifak ehli birleşip kin ve garazla yazı yazarak bu yapı zamanında tamir olunan evler caminin eklerindendir derler. Bu tip soruların muhatabı aslında bina emini olan kimsedir. Ancak bu değersiz kol için bazı ahmaklar binayı kara çağdan çıkarmaya kadir değildir. Ki günümüzde kullanılmayan bu sözcük duvarcı ve sıvacı iskelesi anlamına gelmekteymiş. Kubbenin durmasında şüphe vardır. Herif ona hayrandır. Bütün gücünü öyle geçirir. Bir çare bulamıyor. Kendi işine sevdalanmış ve delilik derecesine varmıştır diye söz ederler. Bu değersiz kulda bütün bu durumlardan habersiz mermerciler işleyinin olduğu yerde mihrabın ve minberin hazırlanmasıyla uğraşırken saadetli padişah geldiler. Edeple selamlayıp huzurlarında durdum. Padişah büyük bir eda ile bu değersiz ve güçsüz kuldan inşaatın durumunu sordu ve ''Neden benim camimle ilgilenmeyip önemsiz şeylerle zamanını boş geçirirsin? Atam Sultan Mehmet Han'ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi?'' dedi ve bana ''Bu bina ne kadar zamanda tamam olur, tez haber ver, yoksa sen bilirsin.'' dedi. Ne var ki, padişah hazretlerindeki kızgınlığın şiddet ve hiddetini görünce, bu güçsüz karınca suskun ve dilsiz oldu. Sonunda yüzüne bakmadan Allah'ın gücüyle dilime şu sözler geldi. ''Saadetli padişahın devletinde 2 ayda inşallah tamam olur.'' dedi. ''Allah iyilik yaparsa kuluna, her işinde yardımcı olur ona.'' Sözün tesiri sanma sendedir.
o sözü sana söyletir.

bendedir. O an saadetli padişah ayakları dibinde olan ağlara, "Bre şuna hepiniz sorun, bu bina ne zamana dek tamam olur?" diye buyurduklarında ağlar dahi, "Mimara saadetli padişah ne buyururlar, duyar mısın? Bu binanın kapısı ne zaman kapanıp tamam olur?" dediklerinde yine, "İki ay tamam olunca bu bina da tamam olur." dedi. Merhum hazır olan ağları şahit tutup, "Mimar, hele iki ay olunca tamam olmasın, seninle görüşürüz." diyerek saraya doğru yola koyuldular. Saraya vardıklarında hazinedar ağaya ve diğer ağalara buyururlar ki, "Mimarın deliliği belli oldu. Birkaç yıllık iş hiç iki ayda biter mi? Herif başının korkusundan aklını oynattı. Çağırıp siz de sorun. Görün ne cevap verir. Eğer sözlerini karıştırırsa binanın durumu müşkül olur." diye buyururlar. O yerde ben değersiz kula adamlar gelip, "Saray ağaları seni davet ederler." dediklerinde çarçabuk saraya vardım. Yine ağalar, "Bina ne zaman tamam olur?" diye sordular. Kısacası, "Padişah hazretlerine iki ayda tamam olur diye söz verdim." dedim. Şahitler tuttular. "İnşallah Teala iki ayda tamam edip tarihte de bir nam koyayım ki duyanlar hayır ile ansınlar." Bu çeşit cevap verince ağalar padişaha arz edip derler ki, "Padişahım, herife gayret düşmüş. İnşallah ümit edilir ki pek yakında caminizde namaz kılmak nasip olur." Bu değersiz kulda ne kadar yapı ustası, işsiz, tansiyoncusu ve halktan başıboş kimseler varsa hepsini sıkı biçimde düzene koydum. Yarar muhtemetler tayin ederek götürüye kabil olan işleri bölüm bölüm dağıttım. Ustalara ve taşeronlara verilen işleri denetlemek için becerikli ve işbilir kişiler tayin ettim. Gece gündüz bir an ve bir saat durmadan demirli asayeli işleri denetleyerek dolanıp durdum. Bir hafta sonra saadetli padişah binayı görmeye gelerek, "Mimar, nasıl, verdiğin sözde hala kararlı mısın?" diye sorduklarında, "Bağışlayan Allah'ın yardımıyla, söz verdiğim günden iki ay sonuna gelince, saadetli padişahımın himmetiyle caminin kapısını tamamen kapatıp, anahtarlarını mübarek ve mutlu ellerinize ulaştırırım." dedim. Yine ağları toplayıp şahitliklerini yeniledi ve Saray-ı Hümayunlarına doğru yola koyuldu. Sürekli Yüce Allah'ın makamına sığınarak yalvardım. Sabah ve akşam ateşli biçimde herkesin dileğini yerine getiren Allah'a yakarışta bulunarak şöyle dedim. "Allah'ım, bin bir adının hürmeti için, sevgili peygamberin izzeti için, huzuruna yakınlığı için, enbiyanın sır hazineleri için, padişahın arttır devletini ve düşmana karşı fırsat zaferini, bu binanın sağlam olsun temeli, dünya döndükçe dursun dengeli." Böylece Allah'ın yardımı ve padişahın himmetiyle iki ay dolunca, hiçbir tarafında bir eksiklik kalmayarak caminin inşaatı tamamlandı ve binanın kapısı kapanır hale geldi. Bir sabah Cihan padişahı çıka geldi. Dua ederek kutsal caminin kapı anahtarını mübarek ellerine verdi. "Padişahım, çok şükür hak sana. Bir yüce cami eyledi bina. Allah evinin anahtarıdır, al bunu. Bilgiçlere gösterir doğru yolunu. Kapısındaki her mısra bir kitaptır bak. Açılması sana nasip olur muhakkak." Sevinçle anahtarları ellerine verdim. Dua ederek el kavuşturup durdum. Saadetli padişah o an oda başı tarafına dönerek, "Caminin kapısını açmaya en layık ve en uygun kim olabilir?" dediler. Oda başı, "Padişahım, mimar ağa kulunuz çok emek vermiş bir ihtiyardır. Lokman hikmeti üzere bu hususta caminin kapısını açmaya en layık kulunuzdur." deyince, "Padişah, bina eylediğin Allah'ın evini gönül temizliği ve dua ile yine senin açman gerekir." diyerek dua ve Allah'a şükürle anahtarı verdiler. Zenginlik hazinesinin anahtarını bulmadım ah, nice kez canı gönülden demeyince ya Fettah. Yüce Allah evlat ve maiyetini, dünya ve ahiretini mamur ve şimdi Süleyman Han'ın yerinde oturan Sultan Murad'ı uzun ömürle eylesin, diyor Mimar Sinan.

Caminin kurşununa, duvarla örülen demir kenetlerine ve işçiliğine, bütün ekbinalarına 8 kere 100 bin ve 96 bin altın sikke harcanmıştır ki her altın 60 akçe karşılığıdır. Yapımına 957 yılı Cemaziyel-Ula ayının 27. gününde başlanmış, 964 yılı Şevval ayının başlarında ve ilk cumasında namaz kılınmıştır. Hicri 964 Şevval ayının başları miladi 18-27 Mayıs 1557 tarihine tekabül ediyor. Süleymaniye'nin cümle kapısında yer alan kitabe ile Tezkiretül Bünyan'daki bilgiler arasında fark var. Her iki kaynakta caminin yapımının başlangıç tarihi aynı, ancak kitabede caminin bitiş tarihi Hicri 964 yılı Zilhiccesinin sonları, yani 23 Ekim 1557 olarak verilmiş. Bu da Profesör Doktor Sufi Saatçı'nın notu. Ve yine eserden Mesnevi ile bitirelim. Ben ki önde gelen mübarek mimarım, dünya tekkesinde bir yaşlı ihtiyarım. Yaptım cami ve mihrap nice bin, Allah bilir ki hep secde için. Çok şükür Müslümanlığımı korudum, bütün emirlerimde adaletli oldum. Anlamaz riya ehli benim halimden, dileriz yine de olurlar hayır dua eden. Malı olan çalışır cami yapmaya, zengin ve yoksul herkes muhtaçtır duaya. Ben de onlara yakın olmayı dilerim, Allah'ın rahmeti üzerine olsun derim. Mimar Sinan'ın anlatımıyla, Sai Mustafa Çelebi'nin yazımıyla Tezkiretül Bünyan isimli eserden Süleymaniye'nin yapımının tarihi kısaca özetle böyle. Birçok kaynaktan, birçok yerden duyduk, okuduk, öğrendik, aktardık ama birebir onun anlatımından bu eserden böylece kısmen de olsa öğrenmiş oluyoruz. Yine o günlere tanıklık etmiş oluyoruz. Ve böylelikle Tezkiretül Bünyan isimli eserden aktardığımız notları noktalamış oluyoruz. Mimar Sinan nice eserler yaptı, yüzlerce camiler, medreseler, çeşmeler, köprüler ve dahi niceleri. Ama tüm bunlara rağmen gördünüz mü bilemem ama bunca şeyi yapan mimarın mütevazı bir türbesi var. Süleymaniye'nin gölgesinde, hemen yanı başında, oradan geçerken fark edemeyeceğiniz kadar küçük bir yapının içinde, bunca şeyi yapmasına rağmen mütevazılığını türbesiyle de gösteren küçücük bir yerde yatıyor ve hayır dua bekliyor.

0: Böylelikle Şehri İstanbul programımızın bu haftalık sonuna geliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sürçülisan ettiyse kafoda diyelim. Bir başka programda tekrar birlikte olmak temennisiyle hoşçakalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise, sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفِ الْغَرِقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehlil dünya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder.

diye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envat, ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum, onların namına sadaka yapıp vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine biz

0: Bağdat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni nere koyam benden içeri. Beni sorma bana, bende değilim. Surletim boş yürür dondan içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ki kaldı kapıdan.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Sevgili dostlar, nasihat edici ve ders verici olarak söylenen sayısız atasözlerimiz vardır. Bunlardan birisi de eden bulur, inleyen

0: ölür sözüdür. Anlamı ise bir olayın durumundan sonucunda nasıl bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. İnsanlara kötülük yapmayı düşünen kişiler er ya da geç sonunda o kötülükten etkilenirler. Çünkü dünyanın düzeni bu şekildedir. Ağır hasta olan bir kişi ise iyileşmek için mücadele etmezse, sürekli inlerse sonunda ölüme teslim olacaktır. Eden bulur, inleyen ölür denilmesine rağmen insanoğlu ettiğini bulacağını bile bile elindeki gücü kötüye kullanır. Başına bir felaket geldiğinde de ben ne yaptım da bu başıma geldi diye sızlanır. Unutmayalım ki sevgili dinleyiciler, ilahi adalet mutlaka tecelli eder ve bu atasözümüzde olduğu gibi eden bulur. Yarına kalsa da kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Herkesin adaleti şaşar fakat Allah'ın adaleti asla şaşmaz. Kötülükler er ya da geç yapanların ayağına dolaşır. Şu dünyada iyilik yapan iyilik, kötülük yapan da mutlaka kötülük bulur. Cenab-ı Hak Zilzal suresinde mealen şöyle buyurmaktadır. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Hani bir söz vardır ya, hepimiz biliriz. Herkes kendine yakışanı yapar ve kişi layığını bulur diye. Şimdi dillendireceğim kıssadan hissede eden bulur, inleyen ölür atasözü o kadar güzel anlatılmış ki sizlerle paylaşmaya değer. Efendim, çok eski zamanlarda bir dilenci varmış. Bu dilenci köy köy dolaşır, eden bulur, eden bulur diyerek dilenirmiş. Dilencinin hali ve söyledikleri insanların çok tuhafına gidermiş. Bu tuhaf dilenci yine günlerden bir gün bir köyde direniyormuş. Dilenmek için dolaşırken de durmadan yine aynı sözleri söylüyormuş. Eden bulur, eden bulur. O köyde de köylüler tarafından merhametsizliğiyle tanınan ihtiyar, huysuz ve de kötü kalpli bir kadın dilencinin bu sözlerine fena halde öfkelenirmiş. Ve bir gün kendi kendine eden bulur da ne demek, ben sana şimdi gösteririm diye söylenmiş. Ve hemen vakit geçmeden dilenciye bir ekmek hazırlamış, kapının önünde oturarak dilenciyi beklemeye başlamış. Bir süre sonra dilenci eden bulur, eden bulur diyerek ihtiyar kadının kapısına gelmiş. İhtiyar, huysuz ve kötü kalpli kadın önceden hazırladığı zehirli ekmeği dilencinin eline tutuşturmuş. Arkasından da nasıl olsa bir daha kapıma gelemeyeceksin, canın cehenneme diyerek içeri girmiş. Dilenci bir süre daha köydeki diğer evlerin kapılarında dolaşmış, topladığı birkaç parça yiyeceği torbasına koyarak yeniden dilenmek üzere başka bir köye doğru gitmek üzere oradan ayrılmış. Dilenci az gitmiş, uz gitmiş, köyün yanındaki tepeyi aşınca yorulmuş, bir ağacın gölgesine oturup dinlenmeye başlamış. Çok da acıkan dilenci, ihtiyar kadının verdiği ekmeği yemeyi düşünürken, tam bu sırada karşıdan bir delikanlının geldiğini görmüş. Halinden çok uzak bir yoldan geldiği anlaşılan genç, gelmiş dilenciye selam vermiş. Çok yorgun olan bu genç adam da ağacın gölgesine, dilencinin yanına oturmuş. Dilenci ona kimsin diye sormuş. Delikanlıysa ben bir askerim, askerliğim bitti, artık köyüme dönüyorum. Fakat çok acıktım, açlıktan yolda yürüyecek halim kalmadı. Onun için burada biraz dinleneyim diye yanına oturdum, kusura bakma demiş. Dilenci delikanlının haline çok acımış. Torbasından ihtiyar kadının verdiği ekmeği çıkarmış ve "Yer misin bunu? Az önce bir köyde verdiler. Anlaşılan sen benden daha açsın." diyerek ekmeği delikanlıya uzatmış. Genç delikanlı dilenciye teşekkür edip iştahla o ekmeği yemeye başlamış ve bir an önce köyüne gitmek üzere izin isteyerek oradan uzaklaşmış. Yolda yürürken dilencinin verdiği zehirli olduğunu bilmediği ekmeği yiyor ve evine bir an önce varmak için heyecanla içi içine sığmıyormuş. Derken efendim köyüne, sonra evinin kapısına varmış. Evinin kapısının önüne gelince daha kapıyı bile çalamadan oracıkta düşüp ölmüş. Meğer sevgili dostlar, bu asker dilenciye zehirli ekmeği veren ihtiyar kadının oğluymuş. İhtiyar kadın kapısının önünde cansız yatan oğlunun elindeki ekmeğin dilenciye verdiği zehirli ekmek parçası olduğunu görünce yaptığına yapacağına bin pişman olmuş ama artık o saatten sonra ne fayda. İşte efendim o günden sonra da dilencinin söylediği eden bulur sözünün anlamını sadece arif olanlar değil, herkes çok iyi anlamış. Evet, eden er ya da geç bulur sevgili dinleyiciler. İnsan kendisine nasıl davranılmasını isterse başkasına da öyle davranmalı. İyilik olsun, kötülük olsun bir gün mutlaka insanın karşısına çıkar. Herkesin adaleti şaşar, fakat Allah'ın adaleti iki cihanda da zerre şaşmaz.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez, gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Bu söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş, ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Akşam yatarken abdestinizi tazeleyin. Taze bir abdest alın. Ondan sonra bir güzel şöyle itinalı abdest alırsınız. Ne yorgunluk kalır ne bir şey. Ne kir kalır ne pas.

0: çok büyük bir kazanç. Yani sen hiçbir gece sabaha kadar geceni ihya ettin mi ibadetle? Bir Kadir gecesinde işte Kadir gecesi bin haydan daha hayırlıdır dendiği için işte çoluk çocuğunu bahçelerde uyutuyorlar filan. Süleymaniye Camisi'nin avlusunda, Fatih Camisi'nin avlusunda bakıyorsun sabahlamaya gayret ediyor insanlar. Bin aydan hayırlı, ömre bedel diye. Hadi bu gece uyumayayım diyor ama sabaha perişan. Sabaha uyku. Çünkü zayıfız. Yani öyle zayıf kullarız ki, öyle biçareyiz ki, neyimize güveniriz bilmiyorum. Hiç bir gece uyumasak perişan oluruz. Ayakta sallanmaya başlarız. Gece ibadet etmek kolay değil o. Duyuyoruz. Gece kaim, gündüz saim. Yani geceliğin kıyamı leyl, namazda, ibadette, taatte, gündüzleyin de oruçta. Öyle geçerlermiş evliyaullah, kıymetli insanlar vakitlerini. Buyur bakalım sen de bir yap. Dile kolay o şeyleri yapmak. Göreyim seni, sen de yap. Kolay değil ama işte böyle yapmak kolay. Her zor işin bir kolay tarafı vardır. Acizlerin de faydalanabileceği bir tarafı vardır. Parası olmayan, hayır o hasenat yapamayacak insan tesbih çeker. O da sadaka yerine geçer. Onun gibi. İşte böyle geceliğinde abdest alarak, dua ederek yatmak, o da öyle bir geceyi ihya etmenin fukaraya, zuafaya mahsus şeklidir. Bunu elden kaçırmayın. Şimdi akşam oldu. Ne diyeceğiz akşam olduğu zaman? Yani akşam ezanından sonra tamam, geçerli vakit. Yattığımız zaman da diyebiliriz. Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resulen diyeceğiz. Başka rivayetler de vardır. Tabii şimdi bu rivayeti okuyoruz. Böyle derse imanın özünü, hakikatini elde etmiş, onu kavramış, ona tam isabet etmiş olur. Yani hata yok, şaşırma, yanılma yok, tam isabet etmiş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz.
1: Dostça bir tavsiye.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda Numan bin Mukarrin el-Muzeni'yi konuk edeceğiz bu kez. Muzeni kabilesi evlerini Mekke ile Medine arasında uzanan yolda Medine'ye yakın olarak yapıyorlardı. Resulullah Medine'ye hicret etmiş, onunla ilgili haberler gidip gelenler vasıtasıyla Muzeyne'ye ulaşmaya başlamıştı. Ondan sadece hayra dair haberler geliyordu. Bir akşam kavminin efendisi Numan İbni Mukarrin el-Muzeni, dostlarıyla ve kabilesinin yaşlılarıyla birlikte her zamanki toplantı yerinde oturup onlara şöyle konuştu. Ey kavmim, vallahi biz Muhammed'den ancak iyi şeyler öğrendik. Onun davetinden, iyilik ve adaletten başkasını duymadık. Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz?

0: Daha sonra sözüne şöyle devam etti. Ben yarın erkenden ona gitmeye karar verdim. İçinizden kim benimle beraber olmak istiyorsa hazırlansın. Numan'ın sözleri kavmine çok tesir etmişti. Sabahleyin 10 kardeşini ve 400 Muzeyneli süvariyi Resulullah'la görüşmek ve Allah'ın dinine girmek üzere kendisiyle birlikte Yesrib'e gitmek için hazır vaziyette buldu. Ancak Numan bu kalabalık toplulukla Müslümanlara bir şeyler götürmeden peygamberin yanına gitmeye utandı. Ama geçirdikleri kıtlık yüzünden ellerinde avuçlarında fazla bir şey kalmamıştı. Numan kendisinin ve kardeşlerinin evlerine dolaştı, kıtlıktan arta kalan birkaç koyunu toplayıp Resulullah'ın huzuruna getirdi. Hepsi İslam'a girdiklerini açıkladılar. Numan İbni Mukarrin'le beraberindekilerin Müslüman oluşuna sevinmekten dolayı Medine bir uçtan bir uca çalkalandı. Çünkü daha önce hiçbir Arap'ın evinden baba bir 11 kardeşin ve onlarla birlikte 400 süvarinin Müslüman olduğu vaki değildi. Resulullah da Numan'ın Müslüman oluşuna çok sevindi. Allah Teala onun getirdiği koyunları kabul edip onun hakkında şöyle buyurdu. Bedevilerden öyle kimse vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, infak edeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına vesile edinir. Haberiniz olsun ki bu onlar için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir. Numan İbni Mukarrin, Resulullah'ın sancağı altına girmiş ve hiç aksatmaksızın onun bütün savaşlarında bulunmuştu. Hazreti Peygamber Refik-i Ala'ya hicret etmiş, Hazreti Ebubekir halife olmuştu. Hazreti Numan, kavmi Beni Muzeyne ile birlikte irtidat olaylarının bastırılmasında kesin bir tavır takınmış ve bu çok etkili olmuştu. Ve Hazreti Ömer'in halifeliği zamanından Numan İbni Mukarrin'e ait tarihin dilinden düşürmeyip övgüyle bahsettiği daima taptaze kalan bir hatıra vardır. Kadisiye'den az önce Müslüman ordularının komutanı Sa'd İbni Ebi Vakkas, İslam'a davet için Numan İbni Mukarrin başkanlığındaki bir heyeti Kisra Yezdücer'de göndermişti. Heyet Kisra'nın Medain'deki sarayına vardığında huzuruna girmek için izin istedi ve o da girmelerine izin verdi. Bir tercüman çağırtıp ona şöyle dedi. Onlara sor. Sizi buraya gelip bizimle savaşmaya teşvik eden sebep nedir? Belki siz sırf bizimle savaşmayı arzu edip bize karşı cesaret gösterdiniz. Çünkü biz hep sizinle uğraştık ama sizi yenemedik. Numan yanındakilere dönüp şöyle dedi. İsterseniz ona sizin namınıza ben cevap vereyim. Eğer içinizde onunla konuşmak isteyen varsa onun konuşmasına izin veririm. Yok, sen konuş dediler. Oradakiler Kisra'ya dönüp bu adam bizim dilimizle konuşur. Söylediğini dinle dediler. Numan Allah'a hamd ve senada bulunup peygamberine salat ve selam getirdikten sonra şöyle konuştu. Şüphesiz Allah bize acıdı ve bize iyiyi gösterip onu emreden, kötüyü tanıtıp bizi ondan yasaklayan bir peygamber gönderdi. Bize eğer davet ettiği şeyi kabul edersek Allah'ın dünya ve ahiret iyiliklerini vereceğini vaat etti. Kısa bir zamanda Allah darlığımızı genişliğe, zilletimizi izzete, aramızdaki düşmanlığı da kardeşlik ve merhamete çevirdi. Bize insanları hayırlı şeylere davet etmemizi ve önce yakınlarımızdan başlamamızı emretti. Biz sizi dinimize girmeye davet ediyoruz. Bizim dinimiz güzelin tümünü güzel gören ve ona teşvik eden, çirkinin tümünü çirkin gören ve ondan sakındıran bir dindir. Bu din, inananları küfrün karanlık ve zulmünden, imanın aydınlık ve adaletine götürür. Eğer İslam'ı kabul ederseniz, aranızda Allah'ın kitabını koyar, onun hükümleriyle hükmetmek üzere bazı zevatı bırakır, sonra çıkar gider ve sizi kendi halinize bırakırız. Şayet Allah'ın dinine girmeyi kabul etmezseniz, sizden cizye alır ve sizi himaye ederiz. Cizye vermeyi de kabul etmezseniz, sizinle savaşırız. Yezdücert bunları duyunca küplere bindi ve şöyle cevap verdi. Dünyada sizden daha bedbaht, sayıca sizden daha az, daha dağınık ve hali daha perişan bir millet bilmiyorum. Biz sizin durumunuzu bölge valilerine havale ediyorduk. Onlar sizin bize itaatinizi sağlıyorlardı. Hiddeti biraz geçip sözüne şöyle devam ettim. Eğer bir ihtiyaçtan dolayı bize geliyorsanız, memleketiniz bolluğa kavuşuncaya kadar size erzak verelim. Sizin ve kavminizin ileri gelenlerini giydirelim ve bizim tarafımızdan size yumuşak davranacak bir hükümdar tayin edelim. Heyettekilerden biri yeniden onun hiddet ve öfkesini artıracak şekilde bu teklifi reddetti. O da tekrar şöyle konuştu. Eğer elçiye zeval yoktur kaidesi olmasaydı sizi öldürürdüm. Kalkın. Benim size verecek hiçbir şeyim yok. Komutanınıza şöyle haber verin. Ona hepinizi Kadisiye hendeğine gömecek olan Rüstem'i gönderiyorum. Daha sonra Kisra kendisine bir yük toprak getirilmesini emretti ve getirdiler. Adamlarına toprağı bunların en şereflisine yükleyin. Onu halkın göreceği şekilde bizim taht merkezimizin kapılarından çıkıncaya kadar önünüzde sürün. Heyettekilere sordular. Sizin en şerefliniz kimdir? Asım İbni Umer koşup benim dedi. Medain'den çıkıncaya kadar toprağı onun sırtına yüklediler. Daha sonra Asım toprağı kendi devesine yükleyip Sa'd İbni Ebi Vakkas'a götürdü. Sa'd Allah'ın İran'ın fethini Müslümanlara nasip edeceğini ve onların toprağına Müslümanların sahip olacağını müjdeledi. Nihayet Kadisiye harbi oldu. İranlılar Kadisiye yenilgisini bir türlü hazmedemediler. En iyilerinden toplayabildikleri kadar asker topladılar. Sayıları 150 bine ulaştı. Hazreti Ömer bu büyük topluluğun haberini alınca böyle büyük bir tehlikeyi bizzat kendisi halletmeye karar verdi. Fakat Müslümanların ileri gelenleri onu bu kararından vazgeçirdiler. Bu büyük meselede kendisine güvenilen bir komutana göndermesini tavsiye ettiler. Hazreti Ömer şöyle dedi. Bana bu cepheye gönderebileceğin birini tavsiye edin. Askerlerini sen daha iyi bilirsin müminlerin emiri, dediler. Müslüman ordusunun başına iki ordu karşılaştığında birini getirmek istiyorum. O da Numan İbni Mukarrin el-Muzeni'dir, dedi. Buna o layıktır, diye cevap verdiler. Hazreti Ömer ona şu mektubu yazdı. Allah'ın kulu Ömer İbnül Hattab'tan Numan İbni Mukarrin'e. Kalabalık bir İran ordusunun sizinle savaşmak için Nihavend şehrinde toplandığını haber aldım. Bu mektubumu aldığında Allah'ın emri, yardımı ve desteğiyle mahiyetindeki Müslümanlarla birlikte yola çık. Onları sarp yerlerden yürütme çünkü eziyet etmiş olursun. Bir Müslüman bana 100.000 dinardan daha iyidir. Selam senin üzerine olsun. Hazreti Numan düşmanla karşılaşmak için ordusunu getirdi. Yolu keşfetmeleri için önce süvari keşif kuvvetlerini öne sürdü. Süvariler Nihavend'e yaklaşınca atları bir türlü yürümedi. İleri sürdüler ama atlar yürümüyordu. Atlarından inip durumu anlamak istediler. Atların ayaklarında çivi başına benzeyen demir kıymıkları gördüler. Hep birlikte yerleri araştırdılar. Bir de ne görsünler? İranlılar Nihavend'e gidecek atlı ve yayaları engellemek için yollara demir dikenler dökmüşler. Süvariler durumu Hazreti Numan'a haber verip bu konuda onun görüşünü sordular. O da onlara bulundukları yerden ayrılmamalarını ve düşmanın görmesi için geceleyin ateş yakmalarını emretti. Böylece korkmuş ve yenik düşmüş numarası yapacaklar, düşman da onlara yetişmek için harekete geçecek, yollara döktükleri demir dikenleri temizleyecekti. İranlılara oynadıkları bu oyun tutmuştu. Düşman, Müslüman ordusunun öncü birliğinin yenik bir halde geri döndüğünü görünce hemen işçilerini gönderip yollardaki dikenleri temizletti. Müslümanlar da tekrar hücuma geçip bu yolları ele geçirdi. Numan İbni Mukarrin askerlerini Nihavend'in yüksek tepelerinde toplayıp düşmana ani bir baskın yapmaya karar verdi. Askerlerine şöyle konuştu. Ben 3 defa tekbir getireceğim. Birinci tekbirde herkes hazırlansın. İkincide herkes silaha sarılsın. Üçüncüde Allah'ın düşmanlarına saldıracağım. Siz de benimle birlikte saldırın. Numan İbni Mukarrin 3 tekbiri de getirdi. Kükremiş bir aslan gibi düşman saflarına daldı. Onun arkasından da Müslüman askerleri sel gibi coştular. taraflar arasında tarihin benzerine az rastladığı çok şiddetli bir savaş oldu. İran ordusu dağılıp gitti. Numan İbni Mukarri'nin atı kayıp yere yıkıldı. Hazreti Numan da oracıkta vefat etti. Kardeşi sancağı elinden alıp üzerini bir örtüyle kapattı. Vefat ettiğini de Müslümanlardan gizli tuttu. Müslümanların Fetihler Fethi diye isimlendirdiği büyük zafer tamam olup galip gelen askerler kahraman komutanları Numan İbni Mukarri'ni sorunca kardeşi üzerindeki örtüyü kaldırıp şöyle dedi. İşte komutanınız. Allah verdiği fetihle onun gözünü aydın etmiş ve onu şehitlik mertebesine kavuşturmuştur. Allah ondan razı olsun dileklerimizle bir programın daha sonuna geldik efendim. Bir başka mübarek sahabenin hayatını anlatmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı diliyoruz.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Evet. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için

0: vermesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez. Harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

0: bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure adını buradan almıştır. Burası Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi, bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kâfidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrailoğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre,

Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için bu eski bir yalandır diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra kulluk görevlerinde ve işlerinde dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak "Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir," dediler. O ise "Bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir," dedi. İşte bunlar kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara "Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız" denilir. Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir." Hud dedi ki, "Bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum." Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hud ise, "Hayır,

O acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir, dedi. Derken öyle savruldular ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şeyde kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı ve helak etti. Andolsun ki biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik ve belki küfürden dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında ona yakınlık için edindikleri put ilahlar ve benzerleri, o azap anında kendilerine yardım etselerdi ya, tam aksine o ilahlar bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu ilah saydıkları onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine "Susun, dinleyin," dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun. İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara "Bu azap gerçek değil miymiş?" diyecek. "Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir," diyecekler. Allah da "Öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı," buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 38 ayettir. 13. ayet hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre, inkara sapanların ve Allah yolundan, Allah'ın emrine uygun hal ve hareketten insanları alıkoyanların bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin

de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca kalanları da artık bağı sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi size hiç irade ve yetki vermeden onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi batıla, küfre karşı mücadelede ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini o asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek, durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, onun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit, sağlam tutar, güç ve sebat verir. Küfre sapanlara gelince, yüzüstü kapanmak ve helak onlaradır. Allah onların bütün iyi işlerini boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Baksalar ya, kendilerinden önceki inkarcıların ve Allah'tan gelenleri hiçe sayanların sonu nasıl olmuş? Allah onları her şeyiyle kökünden kazımıştır. Bütün kafirler için de onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde onun emirlerini işlerimize karıştırmayalım diyerek yine de putlara bağlılık gösterenlerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara "O demin ne söylemişti?" derler. Böylece alay ederler. İşte onlar bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği keyif ve zevklerine uyan kimselerdir. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak?

O halde Resulüm, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan, günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar, üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar! İdariyi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve çeşitli usullerle akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi o münafık olanların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere, biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından, samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip ayırt edinceye ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar da sizi imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler. O bunların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, inkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamaz. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, karşı gelmekten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Yalnız zekat ve sadaka olarak bir kısmını ister. Eğer Allah sizden onların hepsini isteyip de sizi zorlasa, cimri olurdunuz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah

zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Sizse fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de, onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Fetih Suresi. Medine döneminde, hicretin 6. yılında, Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Bu, senin zelle olan günahından, geçmiş ve gelecek olanı Allah'ın bağışlaması, sana nimetini tamamlaması ve seni böylece doğru bir yola iletmesi ve yine Allah'ın sana şanlı bir zaferle yardım etmesi içindir. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye, müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hem bu lütuflar, mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu da Allah katında büyük bir kurtuluştur. Öte yandan müminlere bu yardım, onların Allah müminlere yardım etmez diyerek Allah'a kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara, müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etmesi içindir. Müminlerin başına gelmesini istedikleri kötü olaylar kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin azap ve yardım orduları yalnız Allah'ındır. Allah yegane galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, şüphesiz biz seni bütün insanlara bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ise sizlerin de Allah'a ve Resulüne iman edip, o Resulüne yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz, sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Resulüm, sana samimiyetle biat edenler ölünceye kadar sana bağlılığa ve İslam uğrunda savaşmaya söz verenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üstündedir. Artık kim bu bağlılığı bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a söz verdiği şeyi yerine getirirse o da ona büyük bir mükafat verecektir. Hudeybiye senesinde mazeret ileri sürmelerinden dolayı Bedevilerden geri kalanlar sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuzun durumu bizi alıkoydu. Bizim için Allah'tan mağfiret dileğiver, diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir zarar diler veya size bir fayda dilerse, kimin onun dilemesine karşı koymaya, sizden bir şeyi engellemeye gücü yeter? Doğrusu Allah, yaptığınız şeylerden hakkıyla haberi olandır. Aslında siz, peygamberin ve müminlerin mağlup olup ailelerine asla dönemeyeceklerini sandınız. Bu düşünceniz gönüllerinizde süslenip yerleşti de kötü zanda bulundunuz. Böylece helak edilecek olan bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz inkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar, siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman, bize müsaade edin de peşinizden

gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla ya ölüp öldürünceye kadar savaşacaksınız yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah size acıklı bir azapla azaplandırır. Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah kalplerindeki sadakatlerini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimet de vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. Size Allah henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz fakat Allah'ın onlara kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti, kanunu budur. Peygamberlerini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. Ey müminler! Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar hem kafir olan, inkar eden hem de sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve orada bekletilen kurbanları kesim yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilemediğiniz imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah, mesuliyet isabet edecek olmasaydı Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah dilediğine rahmeti eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri ellerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini, kibir ve bağnazlığını koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine, tevhide yani la ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah

her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki Allah, Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih olan Hayber fethini verdi. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler, kafirlere, İslam karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran, derken onu filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması, çekememezliklerinden dolayı kafirleri öfkelendirir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine

dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz, imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler, ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar, imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar, İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz, Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah, göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik?

kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya, işte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu zikredilenlerin hepsinde

kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sûr'a ikinci üfürülüşteki o korkunç çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz biz. Dönüşte ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. 1. ayette geçen Zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın. Bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve nasıl çocuğum olur, ben kısır

0: bir koca karıyım, dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir, dediler. Yüce Allah, doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26'yı dinlediniz.